en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun. Gözüm.

Biyonefra. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefra. Biyonefra.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine. Yani.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Okay.

Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Diler herkese.
1: Ya iyi geceler Almanca'da neydi unuttum. Guten Abend mi? Yok, Guten Bolu. Guten Abend. Öyle miydi ya? Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün harika bir kadromuzla sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyorum. Eminim Türk Hava Yolları'nın anonsu gibi oldu. Ben ve kabin amiri İbrahim Elden ve ekibimiz. Doktor hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Ne güzel böyle kulaklıklar, yeni mikrofon.
2: Evet, bugün...
1: Paraya kıymışsın kral.
2: Artık kulaklıktan sesimi duyabiliyorum.
1: Ya bir tanesin ya. Gizli Tarif hoş geldin. Kanka dur. Bak şu an.
3: Hoş bulduk, iyi geceler diliyorum herkese.
1: Ya sen neredesin kral?
3: Ya... Bu ara çok yoğun işlerle uğraştım.
1: Belli çok
3: tekrar
1: yoğun.
3: Aranızda dönmekten mutluluk duyuyorum. Abi. Bu arada gelmediğim süreçte doktor çiteyi arşa çıkarmış. Maşallah kulaklık, mikrofon.
2: Öyle mi?
3: Her şey VIP'ye dönmüş.
1: Gerçekten öyle yemin ediyorum ya. Bak misafirlerimiz de gelmeye başladı. Hoş geldin iyi yayınlar demiş. Emine ablam hoş bulduk. Emine Erdatlı ilk mesajı gönderdi. Bu arada Bay Fire bir merhaba der misiniz yakışıklı abim?
4: Merhaba iyi yayınlar.
1: Çok herkese. Teşekkür. Seni rahatsız ettik ya.
4: Estağfurullah.
1: Ya var ya, By Fire'ın enerjisine bayılıyorum ya. Biz hafta içi var ya muhteşem ikili olduk. Gerçekten çok teşekkürler.
4: Ben neden korkuyorum biliyor musun? Bu arada direkt konuya gireyim. Doktor yakında işe başlayacak gibi geliyor bana. Bizden çok...
1: Zaten adam işte ya zaten şu
4: yok,
1: anda.
4: Yok radyo programı yapacak sanki bizim ekmeğimizden erecek gibi geliyor.
5: Biz bilmiyorum ki. Ali abi dinliyor mu acaba? Ama... Ali Süzen.
1: Ali Süzen. Ali abi işi doktoru yayına al ya. Ya süpersiniz. O zaman kadro bir hazırsak.
3: Yalnız By Fire'da şair olmuş baksanıza. Ses tonu falan değişmiş bayağı.
5: Abi canım bana laf atıyor ama kendisi.
4: Ergenlik.
1: Yalnız bir şey söyleyeyim, bugün enerjiniz çok iyi. Bayıldım enerjinize. Dinleyicilerimizin enerjisini merak ediyor musunuz?
5: Çok.
1: Hadi o zaman. Şöyle bir hoş geldin mesajları alalım. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Bir hoş geldin mesajınızı alalım lütfen. Kimler aramızda bir görelim.

0: Peki bizim sponsorlarımızdan Pindrinks'le enerjimiz yüzde kaç?
1: %1000.
0: %1000, bravo. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu tarif nasıl bir şey tatlı getirdi bize bu? Ne çikolatası kanka?
2: Dubai çikolatası.
0: Ama bu
2: ağır problem ama.
0: Bu başka bir Dubai çikolatası,
2: evet,
0: ama.
2: Ben yaptım bugün.
0: Ya sen, bu tasarım sana mı ait?
2: Evet.
0: Ya
2: abi, ağır problem değil mi abi?
0: Abi ben böyle bir şey görmedim. İki tane yedim. Şu an nefsimle savaşıyorum bir tane daha ama gerçekten hani bunu yedikten sonra ben şu anda Viyana'ya koşarak gideceğim.
1: Valla bana da öyle geldi. Bana da öyle geliyor.
0: Ya da gerçekten şu an mutluluk oranımı çok arttırdı. Bir de birazdan sevgili Bihter arkadaşımız güzel bir kahve ikram ederse, Bihter var birazdan kahve ikramlarının arkadaşım.
2: Harika.
0: Daha ne yapalım ya? Kızcağız uyumayacak, bugün bize hizmet edecek. Ne yapalım? Stajyerlerimizi seviyoruz.
1: Sağ olsun, sağ olsun.
0: Peki şimdi ne yaptınız? Nasıl bir hafta geçirdiniz? Ya biraz böyle tarife şey yapalım. Gizli tarif, sen neredesin kral?
2: Abi işler.
0: Ne zaman arasak işim var.
2: Bu ara çok
0: ne zaman arasak işim var.
1: Vergi levhan nerede?
0: Abi, gerçi vergi levhası da var.
2: Altında bir şey aramaya gerek yok. Çok yoğun tempoda çalışıyoruz. İş güç bitmiyor.
1: Ben söyleyeyim mi abi niye?
0: Niye?
1: İkinci şubeyi açtılar ondan.
3: Sen ikinci şubeysen, beşinci şube. Hayırlı tabii olsun doktor, sen aramızda yoksun.
1: Ya bir şey dedi, konu bende değil. Şu an konu gizli tarifte.
0: Şimdi gizli tarif gerçekten muhteşem böyle. 10 parmağın 10 marifet. Harika tatlılar yapıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Eğer tatlı seven varsa aramıza gelsin lütfen.
2: Ama tatlıcıyı da sevsinler abi.
0: Değil mi?
2: Sadece tatlıyı değil, ama tatlıcıyı da sevsinler.
1: Bir şey diyeceğim. Şimdi tatlıcı deyip geçemeyiz. Burada bu ikinci şube dediğim yer nasıl bir yer biliyor musun?
0: Nasıl?
1: Bildiğin kompleks abi.
0: Ne
1: fabrika. Fabrikanın yanında entegre da şey var yani, entegre tesis yani. Öyle tatlıcı dedim mi, böyle tulumbacı gibi oluyor.
2: Beni şımartıyorsunuz lütfen.
1: Aa, çok mütevazı.
0: Bak
2: her zaman değil miyiz abi?
0: Hayırlı selam, ne demiş, hayırlı yayınlar, selamlar İsveç'ten sevgili Sabri abimiz, İsveç'in kralı.
1: Oo Sabri baba, hoş
0: Sabri
1: geldin.
0: Sabri attı 5 oldu ya.
3: İbrahim'cim gittin mi sen yeni tesise?
0: Gitmedim.
3: Lokmacı dükkanı diye tabelesi var ama.
0: Ne?
3: 12 bin metrekare.
0: 12 bin mi?
3: Evet.
0: Abi niye davet etmeni gizli tarif?
1: Çılgın Dubai çikolataları oradan geliyor.
0: Sen beni niye çağırmadın biliyor musun?
2: Ben biliyorum, sen de biliyorsun.
0: Söyle.
1: Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Gelirsin diye.
0: Vallahi gelirim diye çağırmadı beni ya. Çok iyi ya. Aysun, Begüm hoş geldiniz. Nilay hoş geldin. Firdevs hoş geldin. Teşekkürlerimizi iletelim. Gülşen'in şarkısı da çok güzel ya. Elimi kolumu bağla hadi. Ne güzel bir şarkı. Vallahi enerjimizi yükseltti. Hazır Dubai çikolatası neymişken enerjimiz bugün maksimum. Aşkın sesi başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gecenin bir sorusu var birazdan. Dubai çikolatasının içindeki malzemelerinden bir tanesini bana yazan bir arkadaşımız. Bye bye, ne yapıyor?
2: Fazla yedi o Dubai'yi.
0: Dubai çikolatasının içindeki bir malzemeyi yazan bir arkadaşımıza Pindrinks'in bir tane Pindrinks hediye edeyim ama bir tane. Fazla içmesin.
2: Abi bir tane az olur ama ya.
0: Yo yo, bir tane.
1: Neyle göndereceksin abi?
0: Viyana'daki dinleyicilerimiz gidip alacaklar. Markete gidecekler. Bir tane Pindrinks benden.
1: Beyaz şeftaliyle.
2: Yani bir Dubai'ye bir Pindrinks.
0: Aynen.
2: Harika.
0: Ya.
1: Şekersiz, glutensiz.
0: Şekersiz, glutensiz Pindrinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde.
2: Viyana burada mı abi?
0: Burada şu anda dinleyicilerimiz. Harika. Tabii şimdi Viyana'da nasıl biliyor musun? Saat şu anda daha kanka 10 küsür yani. Hani herkes daha yeni yeni eve gidiyor. Yeni yeni bir yerlerden bir yere geçiyor. Dinleyenlerimiz de, biz de ısınma hareketleri, turlar yapıyoruz ki aramıza katılsınlar. Kimler aramızda bir görelim. Bak mesela hemen geldiler. Halit geldi, teşekkürler. Aydın abi geldi İstanbul Ümraniye. Pet Shop sevgili. Kapattın mı abi dükkanı Aydın abi? Filiz geldi, Nagihan geldi, Begüm geldi,
2: İbrahim
0: Çınar geldi.
2: İbrahim abi kedi sevmeye geldik.
0: Aynen. Ya çok iyi ya. Ataköy'deki tüm kediler beni tanıyor artık.
2: Kedicikler mi diyelim abi?
0: Ya çok iyi ya. Sevgili dinleyenlerimiz, biz bir kahve molasına çıkıyoruz. Yeni gelen mesajlar ve gecenin sorusu birazdan burada olacak. Bakalım gecenin sorusunu kim bilecek? Az sonra buradayız.

0: yolları, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, iyi geceler. Guten Abend, herkese selam. Türkiye ve Avrupa'da ortak yayındayız. Şu an Kuzey Kıbrıs'ta, Yunanistan'da, Almanya, Belçika, Fransa. Ne güzel mesajlar ya. Aydın abi diyor ki dükkanı kapattık, seni dinliyorum ama. Teşekkürlerimizi iletelim. Evet, şu anda bir soru hazırlayalım. Kim? Ne soralım bu gece gençler? Doktor, ne soracağız?
1: Az bir şey düşüneyim de soralım.
0: Gizli tarif ne soralım?
2: Şu an öyle bir anda sordun sen de. Ben de düşüneyim.
0: O zaman bu aklına şarkıyı gelmedi. Dinleyelim.
2: Evet.
0: Hemen sonrasında.
2: Biraz zaman kazanalım.
0: Biraz zaman kazanalım. Süpersin. Şu an benim hakkım bitti değil mi? Dubai çikolata. İki tane yedim çünkü.
2: Abi sen benim hakkımı de.
0: Yemin ediyorum var ya bizim şey gibisin ya. Aşka neyse.
1: İktizar eden.
0: Şu anda gerçekten burada olmalısınız ya. Çok güzel bir ortam var. Çayımız, kahvemiz, tatlımız, yemeğimiz, çerezimiz, her şeyimiz var. Dinleyicilerimize bir kez daha teşekkürler. İstanbul Bahçeli Evler'de Otofire'den bu gecenin yayınını gerçekleştiriyoruz. Bahçeli Evler'de Kadir Has AVM'de otoparktan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ama enerjimiz çok iyi ya. Tüh ya, bizim takım gol yedi ya. Hadi bakalım bu akşamın mavi rengi mi kırmızı rengi mi kazanacak? Mavi kırmızı, mavi takım mı kırmızı takım mı? Bir şey söyleyeceğim Bay Fire, sen hangi takımda olacaksın? Hangi renk?
2: Siyah.
0: Şey gizli tarif siyah mı?
2: Siyah, siyah olacağım.
0: Senin ne bu siyah ısrarın?
2: Abi hep siyah başladık ya, siyah gitsin. Kırmızı zaten doktorun. Bu da klasik.
0: Klasik.
1: Biraz öyle.
2: Avantajlı ama yeneceğiz bu sefer.
0: Yeneceğiz değil mi?
2: Evet.
1: Kırmızıyı hadi seviyoruz ya.
0: By Fire'da o zaman. By Fire kırmızı takımında mı yoksa siyah takımı, bir bakalım.

0: Kaçtı? 300-500. Hey, buradayız. Doktor, keyfin nasıl?
1: Harika.
0: Serumla yayına geldin be doktor.
1: Vallahi yayın için bugün serum yedim ya.
2: Çok yani, geçmiş olsun doktor. Çok koş duruyorsun bu ara.
1: Doktorlar da hasta oluyor işte, ne yapalım.
0: Aşk doktoru ya.
2: Çok koşturuyor bu ara ya.
0: Peki, çalışıyoruz ya. Ya gizli tarif bir şey soracağım. Evet. Ne soralım bugün dinleyicilerimiz? İlk soru senden olsun. Sonra tamam. By Fire'dan olsun. Sonra doktordan olsun. Ya da en son By Fire'da olsun. Ben ya da bende olsun.
2: Kısa kahve arasında zaman kazandık. Bir soru buldum. Gizli bir gücün, yeteneğin olsa ne olsun isterdin?
0: Gizli bir yeteneğin olsa ne olmasını isterdin?
2: Mesela zihin okumak gibi falan.
0: Senin biraz mesela soru. Senle başlayalım.
2: Abi ben herhalde zihin okumak ya da görünmez olmak.
0: Neler, görünmez mi?
2: Neler yapardın? Çok ucu açık şeylere
1: görünmez gidiyor. Görünmez olsan ne yapardın? Söylesene.
2: Abi çok şey yapardım.
1: Ne
2: ya.
1: Yapardın mesela? Bir örneklendirebilir misin bize?
2: Abi örneklendirmesek bizim için daha iyi, radyo için daha
1: hayırlı
2: iyi. Daha hayırlı olur diye düşünüyorum.
0: Sen çok örneklendirme abi.
2: Ya da zamanı durdurma gibi.
1: Örneklendirme abi o zaman, tamam.
0: Çok iyi ya.
2: Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben buna sadece ben düşünmezdim yani. Birçoğumuz düşünürdü. İnan buradakiler bana. De dinleyenler de diye düşünüyorum.
0: İnan By Fire düşünür mü ya? By Fire.
2: Masum değiliz yani bu kadar.
0: By Fire düşünür müydün?
1: By Fire şu anda aramızda değil.
0: Aradınız kişiye şey bir yeteneğin olsa ne olmasını isterdin? Gizli
3: odadan
0: bir yeteneğin.
3: Odaya geçmek isterdim.
0: O da güzelmiş ya.
2: Bu da Dubai'den sonra oldu abi.
0: Yemin ederim Dubai çikolatasından sonra. Doktor peki sen?
1: Ya ben de karşımdaki insanların zihinlerini okumak isterdim. Öyle bir yeteneğim olsun. Yani düşünsene karşında adam benim hakkında
0: senin ne düşündüğünü
1: benim hakkında ne düşündüğünü biliyorum. Benden
2: abi,
1: nefret mi ediyor, beni seviyor mu?
2: Sadece zihin değil böyle hani zihin ne bileyim işte zamanı durduracaksın, görünmez olacaksın. Ulan neler
1: ya
2: yapılıyor
1: ya. Ben bunu seçtim yani. Bir tane seçeneğimiz yok mu abi?
0: Bir tane var.
1: Bir tane ama bu her zaman iyi de olmayabilir biliyor musun? Kesinlikle. Düşünsene herkes senden kesinlikle nefret ediyor. Hayata kesersin abi.
0: Hadi cevapları bekleyelim dinleyicilerimizden.
1: Hadi bakalım.
0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gizli bir yeteneğiniz olsa bunu nasıl ve nerede kullanmak isterdiniz? Hadi cevaplarınızı bekleyin. Gizli bir yeteneğiniz var ve bunu gerçek anlamda hangi amaçla kullanmak isterdiniz? Evet ya böyle bir yeteneğim olsaydı şu olsun isterdim dediğiniz cevapları bekliyorum. WhatsApp'ı şöyle bir yıkalım ya.
2: Çok çılgın cevaplar bekliyorum abi.
0: Evet ya. Çok cevaplarda masum. Elinizi böyle masum alıştırmayın.
2: İyimser de, kötümser de. Hani çok derin düşünme.
0: Ama senin biraz daha yüksek konuşman lazım. Bağırman lazım.
2: Çok düşünmesinler. Akıllarına ilk gelin söylesinler ki.
1: Aynen.
0: Renkli olsun değil mi? Kamer düğünden iyi geceler demiş. Ne kadar güzel. Bu arada sevgili Hasan Yalçınkaya benim kuzenim. Sevgili Hasan'cığım seni seviyorum. İyi ki varsın. Bu güzel şarkılar armağan olsun. Kuzen seni dinliyorum demiş. Hasan Yalçınkaya'ya ve onu sevenlere de bu güzel şarkı armağan olsun. İstanbul Esenler'e bir alkış yollayalım. Erdal da bizi dinliyor. Benim çocukluk arkadaşlarım bu isimler. Kuzenim zaten benim kuzen Hasan.
2: En sevdiğin kuzenin değil mi abi?
0: Aynen bayılıyorum. Benim en sevdiğim kuzenim gerçekten.
2: Görürüz abi.
0: Sevgili Cihan var. O da benim en sevdiğim kuzenim. Kaldır kolları. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelsin mi güzel bir şarkı?
1: Gelsin abi.
0: Hadi bakalım. Sibelcan önceki gün Bostancı Gösteri Merkezi'ni yıktı ve şimdi bu güzel şarkı da yayında.

0: Ya şimdi bizim kuzen Hasan Yalçınkaya diyor ki benim gizli bir yeteneğim olsaydı Fenerbahçe'yi diyor şampiyon yapmak isterdim diyor.
1: Abi beni duygulandırdı Hasan. Benim de bundan sonra en sevdiğim kuzenim bu arada.
0: Hasan ya çok iyisin ya. Hasan iyi ki varsın ya. Hasan, Cihan bizim kuzenler, onlara da sevgilerimizi iletelim. Doktor, doktor derdim mi, var mı çare? Erdal da dinliyor bak. Erdal ismini bebişimizin ya. Ne kadar tatlı maşallah ya. Evet doktor. Sorun var mı? Şey, cevabın soruya.
2: Yani ben dediğim gibi insanların zihnini okuyabilmek isterdim.
0: Vallahi.
2: Yani bu iyi de olsa kötü de olsa bunu bilmek isterdim ya. O zaman dünyanın kralı olabilirdim belki.
0: Ne kadar güzel ya. Peki sevgili Feride için, sevgili Erdal ve bebişi için. Ay ne kadar güzel ya. Annemin ismini koydum demiş bebişe. Ne kadar güzel ya. Erdal ya, seviliyorsun valla. Baksanıza gençler. Bak bebişe.
1: Maşallah. Ay, abi. Bahtı açık olsun. Allah
0: ne bahsettin. Tatlı değil mi?
2: Çok maşallah. Tatlı ya.
0: Baksana. Ya bir tanesin ya. Erdal öp bizim için böyle. Yanaklarından öp böyle. Amcaları onu çok öpüyor. Kocaman sevgiler. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi mesajlar da gelmeye devam ediyor bu arada. Ben de görünmez olmak isterdim demiş. Şu anda yanınızda olmak isterdimmiş. Alya Beylikdüzü'nden emlakçı.
1: Alya bu hakkını burada harcaman beni düşündürdü.
2: Ya çok iyi. Görünmez olup buraya mı gelecekti acaba? Onu merak ettim.
1: Yani buraya gelene kadar neler yapardın? Ya da ondan bahsedelim.
0: Neslihan demiş. Alya'nın arkadaşı. Aa bizim çılgın kızlar bunlar ya. Dur yazıyorum şimdi. Dur WhatsApp'a. Ben şimdi gördüm bizim Alya. Dedim Alya kim diye baktım da bizim Neslihan'ın arkadaşıymış.
2: Bizim
0: Neslihan
2: Alya.
0: Kim diyeceksiniz?
2: Bizim Alya.
1: Avusturya'dan mıydı abi?
0: Yok yok, Beylikdüzü.
2: Beylikdüzü.
0: Konum atıyorum
2: ya, şehir da. Şehir dışından katılıyorlar ya.
0: Beylikdüzü de şehir dışı değil mi?
2: Yani şimdi bize öyle geliyor biraz aslında. Biz biraz daha merkezde olduğumuz.
0: Nesli diyor ki alemsiniz ya gençler demiş.
2: Ah teşekkür ederiz Neslihan.
0: Dinle diyelim.
1: Neslihan diye mi hitap edelim? Nesli.
0: Nesli.
1: Tamam.
2: Nesli.
1: Nesli.
0: Ha, Nesli. O da oyuncu.
2: Aa, harika. Tiyatro mu?
0: Tiyatro.
2: Oo çok iyi.
0: Bayağı iyi.

0: Bir daha söyleyebilir misin?
1: Hayatınızda iyi ki yapmışım dediğiniz şey neydi?
0: İyi ki yapmışım.
1: İyi ki yapmışım.
0: Evet arkadaşlar, sorumuzu güncelliyoruz.
2: Yalnız Bay Fire da görünmezlikten bu noktaya nasıl geldi bir anda?
0: İyi ki yapmışım.
3: Odadan odaya geçince böyle oldu.
0: Bir şey söyleyeyim
4: Duvarları
0: mi?
4: Duvarları kırılıyor adam.
0: Fatih Mercan Taşı da dinliyor. Fatih hocam, konum da attım. Tatlılarına fotoğrafını attım. Sizce Fatih gelir mi?
4: Bence gelir ya.
0: Sence?
1: Bence kapıda.
0: Kapıda.
1: Kapıda bence.
4: Fatih baba, geçen yayını dinledim. Kırdı geçirdi yayını ya.
0: Efsane değil mi?
4: Efsane.
3: Aman evet. Gelmesin.
0: Değil mi?
4: Gelsin gelsin.
0: Fatih gelsin diyenler.
2: Fatih gelsin, Fatma gelsin, Zeynep gelsin.
0: Ne güzel.
2: Ayşe gelsin.
4: Ne olursan ol yine geldi.
0: Sizce Fatih Mercan Taşı yayına gelir mi?
4: Bence doktor, gelir ya.
0: Doktor ben, gelir diyor. Gelsin, geçen kırıldık yayında diyor.
4: Gelsin,
0: süper.
4: Gelsin.
0: Sence,
4: ben gol yapalım.
0: Sence ben, by five.
2: Bence de gelir.
0: Gelir. 3 evetle bakalım Fatih Mercan Taşı gelecek mi bekliyoruz. Konum da attık, tatlıları da yolladık.
4: Şey gibi oldu, Sinan Çetin'in vardı ya. Kapı açılıyor, bekliyorlardı böyle.
0: Gerçekten öyle.
4: Gelmiyordu
0: ya.
4: Millet yıkılıyordu falan. Çok iyiydi ya. Neler izledik biz ya.
0: Sence gelir mi?
4: Bence gelir.
0: Çağırsam
4: ya.
0: Gelir dediğin kişiler. By Fire'ın sorusunu beğendiler ama dinleyicilerimiz bak.
4: Tabii.
0: Filiz Hanım yazmış. Ama onu okuyamam. Bir daha soruyu alabilir miyiz? Tamam. Gitti mi?
3: Yok.
0: İyi ki yapmışım.
2: Ben ne sormuştum acaba?
0: İyi.
3: Yok, cevabı almıyorum. Soruyu niye sorayım? Değil mi? Soruyu soruyoruz, cevabını sen okuyorsun.
0: İyi ki yapmışım dediklerinden bir tanesi de Filiz Hanım'ın iyi ki ayrılmışım diyor. O yüzden. Yani.
3: Çok iyi.
0: İyi ki yapmışım dediklerinizi yazın lütfen. İyi ki neyi yaptınız arkadaşlar?
1: Ben iyi ki bu...
0: Artı 43-660-130-19-79. Nesli kırılıyor şu anda. Vallahi doldurdu WhatsApp'ı. Gençler bir günde gelin bende yayın yapın diyor. Oo.
4: Olabilir.
0: Çok iyi ya. Bu arada Cem Spor bizi dinliyor. Cem Spor takımına buradan sevgilerimizi iletelim.
2: Cem Spor'a başarılar dileriz.
0: Cem Spor'a başarılar diliyoruz. Kanka kaçıncı ligde bu? En güzel şarkıları.
2: Süper amatör.
0: Değil mi? Cem takip ediyor musun?
2: Hayır abi, bilmiyorum ben.
4: Şu an sallıyor.
2: Ezberi oldu.
0: Ben de diyor ki ne güzel takip ediyor ya.
4: Bal ligini falan.
0: Vallahi bili. Bal pekmez ligi falan. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Tamamen sohbet ve goy goy, keyifli bir yayın yapıyoruz. En güzel şarkıları armağan edelim lütfen. İbocuğum seni aramayı unuttum demiş. Dönemedim, kusura bakma diyor.
2: En son tiyatroya ne zaman gittin doktor?
4: Abi benim işim biliyorsun bu işler. Ha. Çok tiyatro izledik her hafta.
2: Ben en son Amsterdam'da gitmiştim.
4: Amsterdam'da. Ha, evet, bahsetmiştin.
0: Çok güzel.
4: Ya ben onu çok merak ediyorum, biliyor musun?
2: Bence de çok güzel herkesin.
0: Aynen, güzel.
4: Aynen. Bir gün gideriz ya.
2: İnşallah.
0: Güzel
2: İnşallah.
0: Sanat ve etkinlik için güzel, keyifli olur.
2: Aktivite olarak.
4: Zaten farkındasın değil mi? Gizli Tarif tam bir sanat sever ya.
0: Vallahi ben öyle ya.
1: Buradan bir pindirik uzatır mısın?
0: Vallahi bir pindirik verelim ya.
4: Bence vermeyelim Gizli Tarif'e.
2: Abi bu Dubai'ye ne koyuyorlar acaba ya?
4: Abi Dubai çok iyi ya.
0: Herkes Pindirix'ini içti mi abi?
4: Abi Pindirix'i içtik, üstüne Dubai'yi yedik, şu an çıldırıyoruz ya.
0: Pindirix enerji içici Viyana'da tüm Türk marketlerini lütfen bol bol tüketin. Pindirix evinizde ve arabanızda mutlaka bulunsun. Pindirix
4: şekersiz ve glutensiz
0: ve sağlıklı bir içecek. Çocuklarınız bile içebilir. Pindirix. Bir dakika.

0: Herkese bir kez daha iyi geceler. Gençler gelmişler ya. Şimdi şu mesajları okuyalım. Doktor, vallahi mesajlar birikti. Cansu çok teşekkürler. Hello gençler, ne yapıyorsunuz demiş. Sinan abimiz dinliyor. Sinan abiyi seviyoruz değil mi?
1: Selamlar Sinan abi.
2: Sen abla Sinan abi.
0: Kuşadası'na bu kadroyu istiyorum demiş.
1: Yes, geleceğiz inşallah abi.
3: Açılışa gideceğiz.
0: Aynen, aynen, açılışımız var 28 Haziran'da.
1: Oto yıkamayı bağlayacağız otofayra.
2: Oto yıkama işini ne yaptın ya?
1: Aynen. Fazla Sinan abi de dinliyorken bunu konuşalım hemen.
3: Sinan abiyle anlaştık. İmzalar atmak için açılışta el sıkışacağız.
1: Wow. O zaman...
2: Şimdi de hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Hayırlı olsun diyelim.
0: Bakar mısınız 10 milyona yakın taraftar sevgisi varmış James Spor'un. Allah Allah, süper. Oo, ya.
1: James Spor'a selamlar.
0: 500 lisanslı öğrenci var. Aynı zamanda buradan sevgili Erdal'ım tebrik ediyorum. Bir gün yayın yapalım oradan ya Erdal. Valla bizim Erdal benim çocukluk arkadaşım olduğu
1: tam,
0: için.
1: Tam kadroyla böyle.
0: Tam kadroyla bir fotoğraf da atmış bu arada.
1: Halı sahada hiç yayın yaptın mı sen?
0: Halı sahada.
1: Halı saha derken yani futbol sahası.
0: Yapmadım.
1: Bak bir ilk daha gerçekleşir mi?
0: Önümüzdeki hafta özel jetle yayın yapacağım.
1: Ya.
0: Ya sen nasıl bir kralsın ya. O jetle de uçacağım Viyana'ya.
2: Abi bu özel jet nasıl bir şey oluyor ya, anlatsana bize.
0: Ya bu var ya.
1: Jetle yapıyor
0: işte. Wi-Fi var ya işin uz.
2: Gizli tarif abi. Ya, sen gizli... beni gelmeyi unutmuşsun. Ha bir de Wi-Fi diyorsun. Abi bu arada
0: bizim çok kıymetli, iyi ki sizinle tanışmışım, süpersiniz demiş. İstanbul'dan sevgiler. Oo çok iyi. Evin Ajans bizi dinliyor. Sevgilerimizi iletelim.
1: Selamlar.
0: Böyle biz kliplerde böyle oyuncularımız birbirinden güzel. Kıymetli abim Evin Ajans, günün en favori oyuncularından bana iki tane favorini atar mısın ya klip için? Sevgili Evin Ajans ailesine selam yollayalım. Şimdi önümüzdeki günlerde bir klibim var da bakalım. Kimi oynatalım ya klipte? Evin Ajans, bana bir güzel bir oyuncu atar mısın? Nesli'yi mi oynatalım?
2: Evin Ajans'tan katalog isteyebiliyor muyuz böyle?
0: Evet, şu anda gelecek birazdan. Bak annesi de dinliyormuş bak. Diyor ki annem, babam, teyzem, herkes sizi dinliyor şu an Nesli.
1: Selamlar.
0: Sana iyi yayınlar diliyorum, çok öpüyorum. Bak ne kadar güzel ya. Ne zaman gidiyoruz, ne zaman geliyorsunuz beyler diyor.
1: Vallahi ne zaman davet edilirsek o zaman. Bir de tabii İbrahim'in İstanbul'da olduğu bir gün.
2: Jetle mi gidiyoruz?
0: Yok ya, Beylikdüzü'ne. Metrobüsle gidiyoruz.
1: Beylikdüzü'ne abi. Metrobüsle.
0: Sevgili Nesli annesi, babası ve teyze. Bir fotoğraf atsanıza ya Nesli'nin lütfen. Teyzem de dinliyor demiş şu an. Ay canlarım. Ay, benim
1: ne
0: ya.
1: Ne kadar
2: hepsine
1: güzel.
2: Selam. Bak, selamlar.
0: Kültür Yolu Eskişehir'de başladı bugün. Önümüzdeki hafta Kültür Yolu için, festival için Eskişehir'e gideceğim. Eskişehir'e kimle gideyim ya? Tüh ya. Bizim takım gol yemiş.
1: Bana söylemiyorsun, neden?
0: Niye söyleyeyim?
2: Sen de gitmek istemiyor çünkü abi.
0: Bir şey söyleyeyim. Seni niye çağırmıyor biliyor musun?
2: Başka bir planı var.
3: Gelirsin diye.
0: Kanka ya. Eskişehir'de misafirlerim geldi diyor. Sevgili annem, babam, teyzem. Ya Nesli bir şey söyleyeyim mi? Kızım yayından sonra kahveyi koy, geliyoruz ya. Anneyi babayı ziyarete gidiyoruz. Teyzeyi ziyaret. Nesli benim çok sevdiğim, çok kıymetli arkadaşım. Çok dünya iyisi ya.
1: Bundan abi. Sonra bizim için de kıymetli Nesli.
0: Gerçekten bizim için çok kıymetli ya. Gelin diyor bak. Bize çiğ börek yapar mısın? Bugün hiç çiğ tavuk yediniz mi birisi için?
1: Yok ama herhalde yiyeceğiz Nesli için. Öyle gözüküyor.
0: O çiğ,
2: bana da öyle geldi bu konu buraya dönecek.
0: Çiğ börek yiyin, çiğ börek.
1: Çiğ börek.
0: Börek.
4: Ben yemiştim çiğ börek.
0: Tiyatro İbrahim oyunlarıma bekliyorum ama. Demiş her zaman.
1: Bak ben ona kesin gelirim ya. Tiyatro
0: bak yazıyor
1: severim.
0: Tiyatro oyunlarına gelin diyor.
1: Geliriz vallahi. Bize bilet gönder.
0: Destekleyelim ya.
2: Şu an sahne
1: doğru söylüyorsun.
0: Destekleyelim
2: oyun,
0: ya.
2: Oyun bence ne üzerine abi? Hani bir konusu.
0: Sevgili Nesli ben, oyun ne üzerine?
1: Mi, drama
2: ben
1: mı?
2: Tiyatro üzerine biliyorsun. İlgimi en büyük hobilerimden biri.
0: Annemler evet. Yarın akşam. Ha süper ya. Annemler yarın akşam diyor. Götürelim mi İbrahim'in? Vallahi beni götürün Eskişehir'e ya. Ben Eskişehir'e gidiyorum. Nesli'nin annesi babası teyzoşla. Beni özleyin.
1: Heh, sen kadroyu hazırladın tamam artık.
2: O zaman Nesli çiğ böreği bize yapacak. Yanlış mıydı?
0: Bu arada WhatsApp yıkıldı. Baksanıza.
1: Okuyalım o zaman.
0: Şu anda yıkıldı. Yani bu Dubai kimler çikolatası var? Bizi mahvetti ya.
1: Kimler
0: ama
1: var?
0: Ama ben size dedim bu saatte dinleyicilerimiz daha yeni yeni kendilerine geliyor dedim. Pindirix'leri aldınız mı? Ümraniye'den Aydın abimiz. Teşekkürler. Meryem geldi. Astrolojiyle ilgilenen Meryem. İkizler kadını.
1: Oo. Hoş geldin.
2: Akrep erkeği.
4: Oo.
1: Koç erkeği.
4: Oo.
0: Oğlak erkeği.
4: Oo.
0: Kovalar. Oo.
1: Yeter.
0: Yeter.
1: Yeterince hangisi, kendimizi övdük.
0: Bak Meryem diyor ki hangisini söyleyeyim diyor. Oo. Soru neydi?
2: Akrep erkeği.
1: Sen hangisini diyorsun onu söyle.
0: Hey, Fire diyordu ya az önce. Neydi soru? Neydi? Abi soruyu unuttuk.
2: Soruyu unuttuk ha.
0: İyi ki yapmışım dediğiniz bir... Bak demek ki burada kovaların zekası ortaya evet. çıkıyor.
2: Bizim aklımız nerede acaba?
0: Bejeke Murat geldi. Kartal gol gol gol. Kartal gol. Kolay gelsin. Abi kimse burada Beşiktaşlı değil.
1: Ha, var var.
0: Ben? Sen Beşiktaşlıyım. Baksana. Abi bir kolay gelsin kardeş diyor. Bejeke Murat Viyana'da mağazası var. Taraftar mağazası var.
2: En iyi arkadaşım benim.
0: Oo tamam. İstanbul'a gelince.
2: Bekliyoruz.
0: Bak arabayla geliyor sürekli.
2: Biz arabacıyız ya Beşiktaşlıyız tabii.
0: Ya bir tanesin ya. Kimler var aramızda diyor. Bircan Mersin. Abi kadınlar matinesi var 23 Mayıs'ta. Gelir misiniz?
1: Hayır.
2: Ben katılabilirim.
0: Üzgünüm ya erkek sinek alamıyorlar.
2: Cennete girmiş gibi oluruz yani.
0: Kanka erkek sinek bile alamıyorlar.
1: Aynen. Ben geleyim dedim kapıda beklerim dedim. Hatta bana kahvede ısmarlayacak kişileri de buldum.
2: Tantuni. Abi onda şey olmuyor mu böyle cennetin kapısında bekliyormuşsun gibi. Hani evet. içeri girsen cennete kapıda bekliyorsun ama.
1: Dışarısı bak, Allah'ın cezası.
2: İçeride huriler dışarıda nuriler.
0: Zeynep diyor ki şu fotoğrafıma yorum yapın diyor.
1: Hemen bakalım.
0: Ya kablo biraz sıkıntılı. Yani.
1: Mavi yakışmış ya.
0: Mavi güzel.
1: Mavi güzel.
0: Avcılardan Zeynep arkadaşımız.
1: Hoş geldin Zeynep.
0: Diyor ki ben bu halimle bir tane sevgili bulamıyorum diyor.
1: Aa.
2: Zeynep.
0: Aa.
5: O iş bende.
0: O iş by fire'dı. Geldim diyor geldim.
1: Hoş geldin Zeynep.
0: Hoş geldin Zeynep. Kız sana bu gece koca bulacağım. Ya bu kızcağız bu kadar güzel olmasına rağmen nasıl sevgilisi yok ya?
1: Abi seçici olabilir ya biraz.
0: Burcunu yazsana bize. Zeynep burcunu yaz lütfen. Herkes burcunu yazabilir mi? Burcunuzu yazın size kim olduğunuzu söyleyelim. Hadi bakalım. Koç erkeği burada, akrep erkeği burada, oğlak burada ve kova burcu burada.
1: O zaman şey de yap. Şey de isteyebiliriz. Eğer isteyen olursa fotoğrafıyla birlikte burcunu yazsın. Ona göre de.
0: Yüz analizi yapalım.
1: Yüz analizi yapalım.
0: Tamam.
2: O da olabilir. Zeynep mesela, Hanım'a bu arada ben yorum yapamadım.
0: Lütfen.
2: Niye yapamadım? Çünkü yorum yapılamaz. O kadar hoş geldi.
0: Konuşamadı bile.
2: Evet.
1: O zaman hoş geldin diyoruz.
2: Evet, hoş geldin.
0: Ya çok iyi ya. Zeynep atla metrobüse gel. Ya vallahi abi. Gel. Çok yakın bize şu anda. O kadar altımızda araba var kızım metrobüse bindiriyor. Lan bizdeki fakirliğe bak ya. Ha, ama... G kasa serisi arabamız, Porsche'miz var, Lamborghini var kapıda. Sen metrobüse bindir.
1: Ya ama şimdi fire. Yayındayız yani ondan. Yoksa
2: abi ben Zeynep Hanım gelmek ya. İstediğinden sonra gidip alıp gelebilirim.
0: Erkek sinek madem giremiyorsa senin ne işin var İbocuğum orada diyor.
2: Gizli tarif. Gizli tarif adaya veda etti.
0: Ya gizli tarif adaya. Metrobüse gidiyormuş. Diyor ki Mersin'deki kadınlar matinesinde madem erkek sinek giremiyor senin ne işin var İbocuğum demiş. Doğru ama ben sunucuyum.
1: İbo olmadı mı program olmuyor o yüzden.
0: Aynen.
1: Ama beni almıyorlar
2: abi,
1: mesela.
2: Abi asistan arıyor musun?
0: Olabilir.
1: Bak, sen olabilir. Asistan
2: getir
1: olarak
2: götürünü git. Yapacak.
1: Aynen.
0: Boşları toplayacak falan.
2: Abi tabii. Hizmetin her türlüsü. Ben
0: selam
5: de kahve
0: kanka.
5: Yaparım İbrahim'cim.
0: Ne canım?
2: Ben de kahve yaparım sana.
0: Oo.
2: Taze kavrulmuş
1: Amerikano.
2: Kahve çekirdekleriyle.
0: By Fire söylesene ben kahveyi nasıl istiyorum?
2: Hemen bir kahve molası veriyoruz. Beni gördüğü anda hemen bir kahve molasına çıkıyoruz diyor ve benden kahve istiyor.
0: Çok iyi ya. Selam kanka. Yandın öyle amma da. İkimize de hayırlı akşamlar diyor. İkimize de derken. Sessiz ol. İkinize de diyor. Burada ikimiz yokuz ki.
1: Burada 80 kişiyiz.
0: Ya sen var ya beni bitirdin. Murat Erdatlı ya. Hoş geldin. Oo,
1: selamlar Murat Erdatlı. Hoş geldin.
0: Zeynep'in sesli mesajını duyalım mı ya? Ne duyalım. Dedi acaba? Dur bakalım. İnşallah güzel şey.
2: Bize de sürpriz olsun.
6: İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İbrahim. Sana da iyi akşamlar sevgili arkadaşlarına iyi akşamlar. Vallahi şöyle seçeceğim tabii ki klasik olacak ama Düzgün dürüst biri olsun yani, ama
2: sessizlik oldu.
6: Çok böyle beklentim yok. Bunu herkes çok iyi biliyor. Bir çay bir kahve ama bu süreçte evde kaldım. Yaş 58. Ben artık galiba Eylül'den sonra artık her şeye elveda yapacağım. Yok yani, düşünmüyorum artık. Bitirdim hayatımı da sevgili mevgili olayı. İyi akşamlar. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum.
1: Hiç şey diyebilir miyim? Fotoğrafı söyle. Bir daha açabilir miyiz?
0: Aç, burada gel.
1: Bak şimdi gizli tarif duymadı. Gizli tarife hemen bir açar mısın abi?
0: Büyüteyim gel.
1: Şu an canlı canlı bir deney
0: ama
1: yapacağız.
0: Ama ben nasıl yapacağım burayı?
2: Ben Zeynep Hanım için her yere gelirim.
1: Zeynep Hanım'ın yaşını
0: 58 yaşında.
1: Ya söylemesene.
0: He pardon ya. Kaç yaşında sence? 58 diyormuş.
1: Zeynep abi sana yemin bence ederim 38 falan derdim ya.
2: Abi aklıma okudun bak. Kalbimden geçen 38 diyor.
1: Yoksa fotoğraf eski mi acaba?
0: Yeni yeni, daha bugün çekmiş. Baksana abi.
1: Yani tebrik ediyorum.
0: 58 görünüyor mu? Gerçekten 58 der misiniz?
1: Ben gerçekten şok oldum yani.
2: Abi 58 demek için hani böyle miyop olmak lazım. Yani ya, gözlerde bir problem olması lazım.
1: Çünkü tam bir şey değil bence. Mi? Bence beslenme şeyini almamız lazım ondan. Nasıl besleniyor?
2: Bence hayat yapıyor. Enerjisi world class.
0: Nuray geldi. Southside Piercing. Nuray hoş geldin.
1: Nuray hoş geldin.
0: Nuray da yarın İstanbul'a uçuyor. İyi geceler canım benim.
2: Abi bir şey istiyor musun? İstanbul'a geliyor bak birileri.
0: Sence istemiş miydin?
2: Bence kahve ilk sırada olmak üzere.
0: İstanbul'a gelip de bana kahve çekirdeği getirmeyen sizce olur mu?
2: İmkansız.
0: İmkansız. Bak Nuray ilk işi gitmiş kahve dükkanında kahve çekirdeği almış bana.
1: Ya
0: bir de elma suyu almış.
2: Abi bence insanlar artık sana bir şey istemiyor musun diye sormadan önce kahveyi zaten alıyorlar.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama
2: otomatik sisteme geçtin. Tebrik ederim abi seni.
1: Gizli tarihçim sen bilmiyorsun. Nuray gelecek bana da yine yapacak.
2: Abi bakıyorum siz üzüm üzüme baka baka kararıyor. Sen de yoluna çıkmışsın.
1: Bir tedavi uygulayacak bana.
0: Ne güzel
1: sözü
0: ya.
1: Var.
0: Bak BJK Murat herkese çok selamlar diyor. Porsche'siyle bir fotoğraf. Ooo kral.
4: Hemen 4S mi abi. Panamera mı?
0: Abi hangi model bu? Panamera mı bu? Bakalım. Anlar mısınız?
1: Abi bunu kaplamak lazım ya dışını hemen. Hemen otopayra
0: sence bu hangi
1: abi
0: model kanka?
5: Bu Cayenne.
0: Cayenne mi?
5: Cayenne ya da Cayenne evet. Jeep.
0: BJK Murat. Seviliyorsun ya. Beni gezdirecek. Murat beni Viyana'da Porsche'ne bindir.
4: Sen buraya gelince onu gezdirme. Taycan'ınla.
0: Aynen. Ya herkese iyi akşamlar diliyorum diyor Murat Erdat. Hepiniz çok iyisiniz ve çok süpersiniz demiş. Oo. Murat abi bizi ne kadar güzel görüyor. Görüyorsunuz değil mi?
1: Eyvallah. Murat Erdat da bizi hiç yalnız bırakmıyor ya.
0: Aynen.
2: Abi sen kötü görmesini mi istiyorsun?
0: Yok.
2: Hani böyle bir şaşkınlık ifadesiyle
1: Murat
2: belirttin
1: baba.
2: De. Murat abi selamlar bu arada.
0: Yaş diyor Meryem bakalım. Yaş kurtarırsa talip olalım Zeynep'e demiş. Talip bulalım diyor.
1: Talip.
0: Meryem.
1: Nasip kısmet bu işler biliyorsun. Meryem.
0: Aynen Meryem'cim ya. Tüh
1: bin
0: ya.
1: Bin kişi ister bir kişi alır ya.
0: Vay İbo gelmiş diyor Hollanda'dan Papatya. Hoş geldin Papatya. İyi geceler. Gençlik hepinize Papatya'nın selamı var.
1: Papatya hoş geldin.
0: İbo'cum diyor iğne mi yapacaklar sana? Bana değil ya, doktora yapacak.
1: Bana yapacaklar bana.
0: Patron arıyor da. İstanbul'daki patron.

0: Son zamanlarda favorilerimiz arasındaydı bu şarkı. Keyifle dinlettik. Ne kadar güzel. Bircan Mersin'de Anka Premium Event, bir alkış. 23 Mayıs, yani bu cumartesi günü, yani haftaya. 23 Mayıs cumartesi günü Kadınlar Matinesi'nde İbrahim Elden 250 hanımefendinin arasında güzel etkinliğimizde eğlence maksimum seviyede olacak. Biletler hızla tükendi. Ya var ya Bircan, süpersin ya. Dedim ki 50 kişiye özel indirim yap dedim Bircan. Bu pazartesiden sonra bence 50 kişiye, ilk 50 kişiye özel bir fiyat yap. Olur mu? Hadi Bircan. Anka Premium Event, Mersin Yenişehir'de Marde Otel'in lobisi çok güzel. Orada yayınımı yapacağım. Bir de alanda yayın yapacağım o gün. Haftaya cumartesi günü Mersin'den yayınımızı gerçekleştireceğiz. Anka Premium Event'in bu özel etkinliğinde ben de radyoda yayında olacağım. MC sunucumuz var. Oriental Show var. Seversin gizli tarif. Doktor da sever.
1: Gizli tarif sever ya. Benim çok şeyim yok.
2: Ya abi dediğim gibi girebiliyorsak, imkan varsa.
1: Oriental varsa ben de varım diyoruz.
2: Yani severim
0: ya. Ah, doktor da buradaymış diyor Nuray. Vay selamlar. Vay limoney.
1: Selamlar.
0: Vay limoney. Bak Hollanda'dan papatya. Papatya, bu tiyatro ben gitmedim ya. Hollanda'da nasıl tiyatrolar var ya? Sanatsal, ne bileyim.
2: Abi bir gün inşallah hep beraber, kader bizi orada...
0: Bana diyor bir koca bulursanız dileyin benden ne dilerseniz Zeynep.
2: Yalnız Zeynep Hanım için şunu söylemem lazım.
0: Ama koca istemiyor, diyor ki sevgili üye bile ben razıyım diyor.
2: Zeynep Hanım'da şunu gördüm. Yaşın bir rakam olduğunu. Zeynep Hanım'ı görünce buna inandım yani.
1: Bravo. Daha güzel açıklanamaz. Yani
0: bence de. Yani
2: yaş hakikaten bir sayı yani, bir rakam.
1: Evet, sen de bir gece yürüyüşüne çıktın bu arada. Gece.
0: Gezdireceğim diyor, bakın diyor. Cayenne'miş bak, görüyor musun, bak By Fire işte abi, arabadan anlıyor adam. Her şeyden anladı ki, arabadan da anlıyor. By Fire ya. Araba
3: ama
0: bizim
3: işimiz. Kuaföre ihtiyacı var. Ben fark ettim, bir de PPF kaplamamız gerekiyor o arabayı, güle güle kullansın.
0: Kazası belasız. Direkt İstanbul'a getir abi arabayı. BJK Murat. Otofire'e getir.
1: Olmadı biz öyle gideriz. Fark etmez yani.
3: Evet. Olur. Hemen geliriz. Yer ayarlasın, gidip PPF kaplayıp gelelim.
0: Değil mi?
3: İbrahim'cim.
0: Olur mu?
4: Tabii ki.
0: Tamam.
1: Hem ticaret hem ziyaret.
0: Ben kefilim diyor enişteme. Ben onu diyor enişteme ayarlayayım. Hocam diyor. Benim bekar ne diyor? Ablamın eski eşi mi?
1: Kim diyor onu?
0: Meryem. Kızım dur şimdi, aile şeyi çıkartırız.
1: Meryem şu an konu çok başka yerde.
0: Vallahi sen...
1: şu an gizli tarif gülüyor karşımda, haberin olsun.
0: Ya bir tanesi. Gamze geldi Hollanda'dan. Ondan sonra diğer arkadaşlarımızla. Hadi bakalım. Çilekli pasta da buradaymış. Oo. Çilekli pasta. Çilekli pasta, bir selfie atsana burada. Kan şekerimiz düştü ya.
5: Aynen.
0: Arkadaşlar benim biraz şekerim düştü de bir selfie atabilir misiniz? Hadi bakalım. Nesli, bakalım Nesli de atmış mı selfie? Abi burası yıkılıyor. Baksana WhatsApp'ım doldu. Burada oldu. Ben yetiştiremiyorum. Şimdi siz orada konuşuyorsunuz ama ben burada ahtapot gibiyim.
2: Abi benim asistanlık için teklifim hala geçerli.
0: Bak Nesli diyor ki.
1: Yok.
0: Nesli çok teşekkür ediyoruz. Bunu okuyamam. Asistanlık... Mersin'e mi?
2: Tabii.
0: Tamam.
2: Ya burada başlayayım staja. Orada profesyonel oluruz.
0: Tamam. O doğaçlama bir tiyatroymuş bu arada. Aa. Doktora selam diyor.
1: Vallahi ben izlemek isterim ya. Ben, o zaman şöyle yapalım abi. Bu ekip komple izlemeye gidiyoruz.
0: Tamam.
1: Abi.
0: Beylikdüzü'nde diğer oyunumuzu da, özellikle konusunu da kendi belirliyormuş. Aa ne kadar güzel ya.
1: Doğaçlamayı söyle, daha güzel. Doğaçlama keyiflidir abi.
0: Gerçekten bak herkese çok keyifli. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Nesli süpersin ya.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sevgili Nesli, anne, baba, teyzoş. Günün şarkısı sizin için geliyor. Sevgili Leyla dinliyor mu ya? Bizim badem güzeli. Sevgili Fatih ona öyle diyor. Diyor ki badem. Ooo kataloglar geldi. Kataloglar geldi.
1: Evet.
0: Bu ne ya?
1: Birazdan inceleyelim onları.
2: Abi onları bence bizlere de ilet. Biz ayağa kalkmayalım abi.
0: Evet arkadaşlar.
2: Oturduğumuz yerden.
0: Diyor ki hangisi olsun oyuncu olarak?
1: Ama bunları detaylı bir incelememiz lazım.
0: Evet
1: hemen
0: bir bakalım. Abi süpersin ya diğer kategorimiz.
1: Çünkü şeye uyumlu olması
0: biraz
1: lazım.
0: Biraz detay bakalım.
1: Tabii.
0: Şu anda bir oyuncu arıyoruz. Oyuncu profilini.
2: Hani iki tane arıyorduk abi? He? Hani iki tane arıyorduk?
0: İki, senin için iki tane olsun ya. Bence kıymetli abim, bu en son gönderdiğin kataloglardan sanki favorim şu ya.
2: Abi bence iyi ya gez, iyi gez. Mutlaka bir şey söyleyeyim mi? Her geçişte zihinde bir hafızada bir şey bırakıyor yani.
0: Bu değil klip mi? İzlenir ya. Vallahi izlenir ya.
1: Ben yorum yapmıyorum şimdi. Daha sonra inceledikten sonra yapacağım.
2: Serdar Ortaç'tan sonra ikinci sen olursun abi.
0: Tek kelimeyle tek geçiyoruz abi ya. Süpersiniz. Abi müsaitsen seni canlı yayın alalım birazdan. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Çilekli pasta bakalım. Çilekli pasta güzel bir selfie bekliyoruz. Hello ben geldim diyor çilekli pasta. Çilekli pastamız da bu.
1: Hoş geldin çilekli pasta.
0: Görebiliyor musunuz?
1: Evet. Selfie atarsa görürüz.
0: Evet, Hollanda'dan çilekli pastamız da aramızda. Acı biber geldi. Teşekkürler. Adımı da söyleyebilirsin demiş. Tamam Sinem. Acı biber Sinem. Çilekli pasta diyor. Çok seviyorum ben diyor. Onu yerim demiş. Çikolatalı sosa bandırıp yerim diyor. Papatya. Hmm. Neler yazmışım.
1: Kimin için diyor papatya bunu?
0: Papatya çilekli pasta için diyor. He. Onu diyor çikolataya bandırıp yerim diyor.
1: Hmm.
0: Kıymetli iki güzel hanımefendi birbirine iltifat ediyor yani.
1: Ben de öyle yemeği seviyorum ya.
0: Canım Nuray'cım ya onu da çok öpüyorum diyor. Bircan teşekkürler. Sen istersin olmaz mı diyor Bircan. Aynen tamam. Şimdi sevgili doktor ve gizli tarif Wi-Fi, hepinize çok selam var dinleyenlerimizin. BJK Murat canı sağ olsun demiş. Beşiktaş'ta olması beni bitirdi zaten diyor.
3: Teşekkür ederim.
0: Evet.
3: Bu sene şampiyon olamasak da biz her sene zaten şampiyonuz.
0: Abi sesin gelmiyor.
3: Bu sene şampiyon olamasak da diyorum her sene biz zaten şampiyonuz. Sergen baba sağ olsun.
0: İbo bak diyor plakayı göster diyor Otofire'a diyor. Aha.
3: Aa, geliyorum hemen.
0: Gel kanka. Gel bak ne yazmış gel. Arabası bu.
3: Vay vay yakışır yakışır. İşte Beşiktaş böyle bir şey ya.
0: Değil mi? Adam bir ton para harcamış ya.
3: Gurur duydum.
0: Abi yazı kısmına konuşursak süpersin. Heh süpersin.
3: Çok mutlu oldum.
0: Seni de çok sevmiş baksana.
3: İstanbul'a gelirse arabasız da olsa bekliyorum.
0: Arkadaşlar ben de selfie atayım mı demiş Duygu olabilir. Nuray sen de bir selfie yolla. Bircan sen de yolla. Papatya senden de istiyoruz. Hadi gelsin selfiler. Nesli teşekkürler. Canım bir canım. Kocaman öpüyorum seni demiş Nuray Southside. Stuttgart.
1: Stuttgart selamlar.
0: Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Hani gelir diyordunuz bak Fatih gelemiyor. Ya.
1: Ama ben onunla bir aşkın sesi yapmak istiyorum abi. Bir gün tüh muhakkak ya, yapalım böyle.
0: Hay Allah ya gelemiyor ya. Tüh ya hay Allah ya. Ülke takımı gol yedi ya. Gelemiyor bak Fatih. Hani gelir dedin doktor. İddiayı,
1: vallahi hayal kırıklığı.
0: İddiayı kaybettin. Ben sana dedim gelmez diye.
1: Ama bak onunla bir yayın yapmak istiyorum yani. Haberi olsun. Geçen sabahki yayın neydi öyle ya?
0: Efsaneydi değil
1: efsane
0: mi?
1: Efsane. Bir yandan çalışıyorum bir yandan dinliyorum gülmekten. Millet diyor ki bu neye gülüyor acaba? Kulağında kulaklık.
0: Fatih'le haftada bir gün yapmak istiyorum ben de ya. Patronla konuşayım.
1: Enerjisi çok iyi.
0: Bana istediğiniz... çok iyi ya. Baksana abi. Bunu mu beğendin diyor. Evet abi ya. Bence bu çok iyi ya. Tamam ya. Klipte oynuyorum ya. Ben de oynuyorum klipte ya. İbrahim'cim feda olsun diyor. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Gerçekten ben her şeyin en güzelini hak ediyorum biliyor musunuz?
2: Evet, ne diyorsunuz? Katılıyorum.
1: Bence de ya.
0: Evin kasta şans.
2: 3 saniye önce buna %100 emin oldum.
0: Evin kasta şans bir alkış.
3: Sadece sen mi? Biz hak etmiyor muyuz?
0: Sen de hak ediyorsun. Sen her şeyin en kralını hak ediyorsun. Cansın.
3: Nasıl
0: ya.
3: Kendime pay çıkarmaya başladım. Sen... İbrahim'in yanında dura dura.
0: Ya süpersin. Ben öyle her
2: çıkarmamız da gerekiyor ya arkadaşlar. Bak gözümüzü dört açın.
0: Ona ben her istediğinize selfie atamam diyor Bircan.
3: Bircan'a selam. İstanbul'a gelince
0: Bircan'a
3: ben de...
0: selam damara devam.
3: Yo yo. Bircan bak, İstanbul'a bak. Ne zaman geliyor?
0: Bak bak bak şu jingle'a bak bak.
4: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
1: Çok iyi ya.
0: İbrahim Elden. Şu neymiş?
4: El alem değil. Değil. Elli alem dinlesin.
3: Bircan İstanbul'a ne zaman geliyor dedim. Cevap geldi mi?
0: Şu an Mersin'de. Bilmiyorum ki kanka. Aa. Bircan ne zaman geçen İstanbul'da dedi kadıncağız ya.
2: Olsun, bir de gelsin.
1: Bir gün gelsin. Bekleriz.
0: Şey köpüşünün fotoğrafını atmış Nuray.
3: Ya Nuray köpeğin resmini değil de.
0: Çok iyisin ya.
3: İbrahim gibi olmaya başladım ben de ya.
1: Abi, aynen abi aynen.
0: Abi yazıya konuş yazıya. Heh.
3: Yazı nerede?
1: O, mikrofona konuşuyor yani. Mikrofon yeni ya.
0: Yeni o yüzden. Onu bir ton evet. Para verdik ona.
1: En iyi mikrofon sende şu anda.
0: Şu an en iyi mikrofon sende.
3: Teşekkür ederim.
0: Şu aramızdaki en pahalı mikrofonu sen konuşuyorsun şu
1: her
0: an.
1: Her şeyin en iyisini sen hak ediyorsun demek.
3: Vallahi. Çok iyi.
0: Siz davet edersiniz de ben gelmez miyim diyor.
2: Abi herkes.
0: Bircan.
1: Aa seve seve bekleriz.
2: Biletim... Biz herkesi davet ediyoruz ama daha şu kapıdan kimse gelmedi.
1: Aa güzel bir yere
0: biletim
1: parmak
0: al geleyim diyor.
3: Geçen doktoru ben dışarıda davet geziyorum. Ettik gelir mi gelmez mi dedik iddiaya girdik ama ben kaybettim geldi.
0: Peki Sinan abiye şarkı yollamayalım mı biz?
1: Aa Sinan
2: abime.
1: Tabii ki
2: yollayalım.
0: Sinan abi şu anda köprüyü geçiyor.
1: Şarkıların en güzelini yollayalım ona.
0: Vallahi. Arkadaşlar 28 Haziran'da Kuşadası'ndayız. Çok güzel bir aynen. Açılış olacak. Çok önemli bir sanatçımızın katılımıyla. Ben de orada sahnede olacağım.
1: Biz de orada olacağız sunumda. Merak etme.
0: Hep beraber aynen. Ama oraya gel. Hadi oraya seni çağırıyoruz.
1: Oraya Sinan abim çağırdı.
2: Abi
1: zaten
2: ben de
1: geleceğim.
2: Şöyle görev paylaşımı yapalım. Doktor Kuşadası'na gitsin. Ben Mersin'e gideyim.
0: Wi-Fi'ra
2: daha bir şey bulamadım.
1: Ben Viyana'ya gideceğim abi.
3: Wi-Fi'ye gidiyoruz biz de.
0: Wi-Fi avcılara gitsin. Artı 43-660-130-19-79 Melek. Selfie yolladın ama silmişsin. Üzgünüm. Ay bocum ben de sana Bulut'un fotoğrafı... Ay bak ya Bulut ya. Emine ablam. Ya Murat abinin kıymetli eşi bizim ablamız. Harika bir fotoğraf yollamış. Bulut var ya köpüşü benimle aynı boyda biliyor musun doktor?
1: Ne cinsi ne?
0: Bilmiyorum gelsen bak.
2: Sivas Kangal.
0: Hadi şu köpüşün cinsini bilene hediye vereceğim hadi.
1: Dogo Argentino abi.
0: Sen bunu bil abi sana şu anda 50 euro nakit dur 50 euroyu da çıkartayım da göreyim.
2: Pitbull'un Arjantin'deki dogosu.
0: Eğer kaybederseniz siz bana verecek misiniz? 50 eurosuna giriyorum.
1: Bu acaba dogoya da benziyor.
0: 50 euro da yokmuş ki.
1: Ya, koskoca İbrahim Elden 10 lira para çıktı cebinden ya.
0: Dur bakayım. Yok.
1: Abo.
0: Neyse 20 dolar var.
1: 100 analizi
2: abi ben orada diyor. Doları gördüm. Euro değil de.
0: Yani ben bu aralar demek ki euro'm yokmuş ya.
1: 100 analizi yapın diyor köpeği.
0: Köpeği.
1: Vallahi çok mahzun bakıyor. Bilmiyorum. Dertli herhalde bu ara biraz.
0: Karabaşmış.
1: Karabaş mı?
0: Akbaş mı? Karabaş. Evet evet.
1: Buranın köpeği vardı. Onu o da görelim. Bu. Aa minnacık.
0: Siz bunu bilen var mı? Ya?
1: Minnak. Dilimin ucunda ama söyleyemiyorum.
0: Bilemediniz
1: biliyorum,
0: değil mi?
1: Biliyorum.
0: Arkadaşlar ya. Cinsini bilenler varsa.
1: Çok hareketli bu köpekler ya. İsmi neydi?
0: Ya Allah gizli tarif.
2: Sen bu konulara nereden hakimsin?
1: Abi ben köpek severim ya.
2: Ne ben güzel. Ben de seviyorum ama bu, ya bu eskiden, hakim değilim.
0: Eskiden ne oluyordu biliyor musun? Şimdi bekarlık zamanlarımda hani gerçekten ben mesela gitar çalmayı bilmiyorum. Gidiyordum sahile. Akdeniz akşamlar hani bir heyecan olsun diye hiç yapan var mı aranızda?
2: Abi
0: var.
2: Sen hala bekar değil misin?
0: Şu an bekarım canım.
1: Şu an mutlu bekar.
0: Şu an mutlu bekarım. yani hani gerçek anlamda mesela o zamanlardan bahsediyorum. 15 yıl önceden bahsediyorum. Hani böyle bir action olsun, bir heyecan olsun diye. Hiç öyle enerjiniz oldu mu? Mesela Bakırköy sahilinde falan.
1: Benim oldu abi ben de gitar çalabiliyorum.
0: Vallahi.
1: Tabii tabii.
2: Abi niye duruyorsunuz? Bir daha çalmaya devam edebilirsiniz.
0: Ooo çilekli pasta.
2: Buradan Hollanda'ya çok selam söylüyorum.
1: Saçlar güzel. Güzel olmuş evet.
0: Dikkat, sadece saçları mı dikkatini çekti?
2: Bence gözler.
0: Burun yapısı.
1: Evet.
0: Kombini de güzel. Güzel.
1: Kırmızı,
0: kırmızı ve siyah.
1: Yakışıyor bence. Kırmızı da iddialı olması lazım.
0: Çilekli pasta gerçekten papatyanın dediği gibi çikolatayı bandırıp.
2: Hollanda'nın neresinden abi?
0: Yok detay yok.
1: İçinden.
0: Nine. Abi şey var ya kanka, okul var, cami var. Caminin yanı.
1: Muhtarlığın çıkarsısı ama.
0: By Fire bir yorum yapmadın ama şu anda.
2: Dam meydanından arıyor.
0: Çilekli pastaya bir yorum yapmadın.
1: Çilek kırmızısı çilek suyla.
0: Yazıya konuş kanka.
3: Ya bir kırmızı.
0: Yazı dur. Kanka. Heh şöyle. Şöyle.
3: Kırmızı bir insana bu kadar mı güzel yakışır ya? En sevdiğim renk. Biliyorsun 3 tane arabam var, 3'ü de kırmızı.
1: Harbiden ya. Abi bunu şimdi fark ettim.
3: Evet. Ve motorlarım.
0: Baksana 3 tane 3 arabam ve motor 3'ü de kırmızı, motor da kırmızı. Şaka
3: evet,
0: mı ya?
3: Evet.
0: Selfiler geliyor bak ya. Şu ne cinsi kanka? Bak Murat abi bu arada. Murat abi de bakayım Murat Erdatlı. Abi. Az önceki köpüşümüz. Bilemediniz ya.
1: Akbaş değil mi bu ya?
0: Evet. Akbaş. Ben söyledim az önce.
3: Aksaray
1: işim. Değil mi Aksaray? Akbaş çok Aksaray. Güzel köpek ya. İnanılmaz sağlıklı köpek biliyor musun?
3: Aksaray'ın köpeği diyebiliyorum ben.
0: Aynen öyle.
1: Akbaşlar. Böyle masum görününe bakma yani.
0: İnanılmaz, abi çok iyi ya.
1: Yani insanlarla...
0: Günün en iyi selfilerinden bir tanesi yine Bulut Akbaş sevimli patiyi bir alkışlayalım. Emin abla ve Murat abinin sevimli patisi. Sonrasında diğer sevimli patimiz Nuray'ın patisi. Ondan sonra Cima. Gamze İstanbul'dan teşekkürler. İyi değil, çok teşekkürlerimizi iletelim. Kahramanmaraş sizi dinliyor demiş. Kanka, teşekkürlerimizi iletelim.
1: Kahramanmaraş'ın neresinden dinliyor acaba?
0: Kanka çay içerim ya. Şey yok mu? Kızlar gitti mi? Bihter gitti mi? Aho.
1: Tatlıya gelecek birazdan.
0: Olabilir diyor. Teşekkürler. Ben İstanbul'dayım demiş. Evincast Ajans. Abi Evincast çok iyi ya. Oyuncular gerçek anlamda birbirinden kıymetli. Sinan abimiz de dinliyor. Herkese selamı var.
1: Bizden de
0: Sinan
1: ona çok selamlar.
0: Sinan abi çok büyük organizasyonlar yapıyor bu arada.
1: Sinan abim. Yolun bahtın açık olsun abi.
0: İyi ki varsın Sinan ki baba. Varsın. Kralsın.
3: En sevdiğim arkadaşım Sinan abi.
0: Değil mi? Aa,
1: benim de kankim ya.
0: Pindirik molasına çıkalım mı? Pindirik zamanım geldi de.
1: Hadi o zaman. Hadi,
0: şekersiz, glutensiz Pindrinks. Viyana'da tüm Türk marketlerine bol bol için her içtiğiniz Pindrinks İbrahim Elden'e doğrudan katkı sağlıyor. Viyana'daki tüm Türk marketlerine Pindrinks zamanı.
2: Zaten az önce Euro'm yok diye sinyali de çaktı.
1: Ya cebinden 10 lira çıktı inanamadım yani. Ya.

0: Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Çilekli pasta, sen nasıl bir selfie yolladın ya? Emin ediyorum şu an doktor da burada. Tansiyonumuzu bir ölçsene doktor.
1: 16-10 şu anda.
0: 16-10 mu?
2: Abi ben dilapa attım ya. Gözünü seveyim aynen ya.
1: O tarif dilapa attı kendine gelmesin.
2: Bir şey soracağım.
0: Kırmızı olsun.
2: Sporla 5... uğraşıyor mu?
0: Çilekli pasta, sporla uğraşıyor musun? Biz fotoğrafta şu anda papatya da göndermiş ama ilk dikkatimi çeken bir nokta oldu. Gerçekten çok iyi spor yaptığını görüyoruz.
1: Aynen.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Çok belli.
2: Uzun zamandır
1: güzel çalışmış.
0: Güzel çalışmış.
1: Başarılarının devamı.
0: Güzel fotoğraf kanka.
2: Bence aynen. Bence emeklerinin karşılığını almış.
1: Aynen. En güzel yorum buydu.
0: O zaman teşekkür çilekli ederim. Pasta için gelsin mi şarkı?
1: Gelsin.
2: Çilekli pasta için profiterol gelsin.
0: Papatya için gelsin mi?
1: Gelsin.
2: Gelsin.
0: Kanka sende kulaklık yok ya, sen şu anda şoldur duyuyorsun.
1: Ben şu an çok iyiyim.
0: Neslihan diyor ki çok mu tatlısınız acaba demiş. Vallahi gerçekten. Ay,
1: teşekkür ederim. O senin tatlılığın.
0: Bugün yemin ediyorum var ya, Pindrinks'te program sabaha kadar gider. Pindrinks enerji içecekleri 30 Mayıs'ta İbrahim Elden Pindrinks'li günler programında. İki güzel enerji, harika bir program olacak, haberiniz olsun. Papatya diyor ki çok tatlıyız. Evet papatyacım ya. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz canım benim.

0: Sıradaki şarkıyı Acı Biber'e yollar mısın demiş. Tabii ki yollarız. Acı Biber içinde. BJK Murat Kral adamsınız demiş ya. İbocum Bay Fire'a selamlar, numaramı ver demiş. Tamam. Murat abi var ya, Bay Fire'la yan yana gelseniz birbirinize bayılırsınız, çok iyi. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.
1: Şu an mikrofonda işimiz yok.
0: Bu arada okumadınız demiş. Gece gece seni dinliyoruz demiş. BJK Murat, bütün anonslar feda olsun sana. Ne güzel plakası da BJK. Abi az önceki anonsları duymadın mı sen ya? BJK Murat. By Fire. Seni seviyoruz sevgili BJK Murat. Sevgili Kadriye, ben de dinliyorum demiş. Çok sağ olun. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Sevgili Erdal'cığım çok teşekkürler. Cem Spor'a başarıların devamını diliyoruz. İyi ki varsınız. Cem Spor Kulübü sizi dinliyor şu anda. Sizi ağırlamaktan mutluluklar duyar demiş. Biz Cem Spor Dubai ailesine selamlar. Cem Spor Kulübü, sevgili Erdal ve Sayın Başkan ve emeği geçen herkese çok selam. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Çok kıymetli gençler. 500'e yakın öğrenci var. Onlara da, yetenekli arkadaşlarımıza da çok selam. Evin Kast, selamlarımızı iletelim. Ya bir şey söyleyeceğim Evin Kast. Bana güzel bir video çekin ya. Böyle bana güzel bir klip hazırlatabilir misin Evin Kast? Valla oyuncularımızla beraber hep hayalim ya. Birçok oyuncu böyle beni böyle bir klip çekmek istiyorum ya. Ne güzel olur. Klip çekeyim mi?
2: Bence çekmelisin abi.
0: Hayatta yaptığım en güzel şey İbrahim Elden'i dinlemek diyor. İbrahim Elden gibi bir kardeşim ve kuzenimin olması beni mutlu ediyor demiş Hasan Yalçınkaya. Cansın ya. Hasan'ım iyi ki varsın. Ben de senin gibi değerli bir kuzenim olduğu için mutluyum valla. İyi ki varsın güzel dost. Peki Murat'cığım, teşekkürlerimizi iletelim. VIP Indirings arası verme zamanı. Sorumuz neydi? Yeni soruya geçelim mi? Yeni soruya.
2: Geçelim abi.
0: Doktordan alalım soruyu.
3: Abi ben birazdan söyleyeceğim.
0: Tamam. Hadi birazdan söyle.

0: Evet, analizler gelsin bakalım. Doktor Papatya fotoğraf analizi. Yüz.
1: Evet, sarı saç çok yakışmış. Öncelikle onu söyleyeyim.
0: Biraz daha coşkulu, yüksek enerji.
1: İnceliyorum. Şu anda fotoğrafta kaldım ben. O yüzden... Bu arada gerçekten çok duru bir güzelliği yok mu?
0: Gayet güzel. Kalbi
1: bence de
0: güzel.
1: Kalbi de güzel.
0: Enerjisi de çok güzel. Vallahi süpersin.
1: Bence kırmızı ona da daha çok yakışır gibi ama siyah da yakışmış. Onu da söyleyeyim.
2: Benim en çok sevdiğim renk.
0: Değil mi? Siyah.
2: Kesinlikle.
0: 3 evet doğruluyoruz.
1: Vallahi tescillendi, onaylandı.
0: Süpersin ya. Eda diyor ki birazdan selfie gelecek. Şimdiden dil altı hapınızı atın demiş.
1: Oo, hadi bakalım. Hadi bakalım.
2: Abi yavaş yavaş bu cümleden sonra benim tansiyonu kalbime doğru bir şeyler vuruyor. Haberin
1: bence
2: olsun.
1: Artık Dubai çikolatası yemeyin abi siz.
2: Kalbime evet doğru.
0: Bir... Arkadaşlara çok selamlar. Oradakiler kim demiş? Aa, Doktor By Fire sevgili gizli tarif.
2: Sanki beni saymamış da sen ilave etmiştin gibi söyledin.
0: Yok yok. Ya çok güzel ya. Arkadaşlar hemen bizim çok kıymetli evin kastı da kaydedebilir misin? Abi isim yazabilir misin? Oflu abimiz. Kral adam ya. Hadi beni de yorumlayın. Hadi bakalım. Herkesi yorumluyoruz. Hadi.
1: Bakalım.
0: Abimizi de yorumlayın.
2: Kim abim neydi? Adam gibi adam.
0: Adam öncelikle. Aynen. Evin kast.
1: Evin kast.
0: Az önceki oyuncu arkadaşlarımızı.
1: Abi bir şey söyleyeyim mi sana?
0: Adam kral ya.
1: Çok şey bir aurası var ha. Baksana sakallar,
3: abi,
1: gözlükler Çufa falan.
3: Çufa mısın? Hı? Anladı. Ne yaptı? Çufa Ruksalı galiba.
1: Bence gayet iyi. 10 üzerinden 10.
2: Bence tam bir İstanbul beyefendisi.
1: Ya kesinlikle çok... ya.
0: Süpersin. Büyük alkışlar.
2: Abi videoyu bekliyoruz bu arada.
0: Teşekkür ederim demiş. Kırmızı ve siyah favorimdir diyor Papatya.
1: Aynen yani. Dediğim gibi doğru bir bak. Ama ben kırmızı dedim, sen siyah dedin. Biz bu işi biliyoruz.
0: Çikolatalı
1: yani.
0: Pasta.
2: Siyahla karşıladı bizi.
0: Ben çikolatalı gördüm. Pasta ve sevgili Papatya çok teşekkür ediyoruz. Eda bir tane böyle güzel bir enerjik böyle yüz analizi yapacağım, muhteşem bir selfie daha gelsin. Az sonra bir arkadaşımız dedi ki sadece beni sen analiz eder misin diyor. Oo.
1: Tabii ki hiç sıkıntı yok. Biz...
0: Arkadaşlar müsaadeniz var mı?
1: Bizde yok. Bizde teklif var, ısrar yok.
2: Ama yapacak bir şeyim de yok.
0: Hadi gönder gelsin
1: 10
0: bakalım.
1: 10 üzerinden 1 veriyorum diyormuşum.
0: Sevgili Edacığım yolla gelsin. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Pindrinks şekersiz ve glutensiz Viyana'daki tüm Türk marketlerinde alışveriş yapma keyfi. Bintat süpermarketlerinde alışveriş yaptıktan sonra Pindrinks'leri sepete atın lütfen. Her Pindrinks size enerji verir. Her Pindrinks size enerji verir. Evet. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Abi bu By Fire.
1: Ben böyle bir şey görmedim abi.
2: Abi bir daha ben buraya Dubai'ye getirmeyeceğim. İlginiz olsun.
1: Ay, bugün var ya.
0: By Fire.
2: Bir daha ben pastaneden
1: bugün ilkleri
2: tatlı
1: yaşıyoruz.
2: Getirmeyeyim bence. Tatlı getirmeyeceğim. Tuzlu bence bir şeyler getirelim.
0: Zeynep,
2: sakin.
0: Zeynep bizi dinliyor mu ya? İstanbul Avcılar. Zeynep bir yazar mısın lütfen? Sevgili Meryem aramızda mı? Burçlara geçiyoruz. Hadi bakalım. Burçlara geçelim. Herkes burcunu yazsın. Gecenin en aurası hangi burçta acaba? Hadi bakalım. Aura deyince en yüksek aurası, en yüksek burç sizce hangi burç?
2: Hadi bakalım.

0: Günün en güzel şarkıları, gecenin sorusu, aurası en yüksek burç hangi burçtur? Cevaplar gelmeye başladı. Tahmin alalım. Doktor, tahmin alayım. Sence?
1: Bence Koç burcu abi.
2: Ya anladığım kadarıyla herkes kendi burcunu söyleyecek anladığım kadarıyla. Ben de akrep diyeyim madem öyle.
0: Otofahir, Bayfahir.
3: Tabii ki oğlak.
0: Şimdi ilk mesaj geldi. Papatya diyor ki tabii ki terazi ya. Terazinin üstüne burç tanımam diyor. Ve aynı zamanda ayrıca diyor akreptir diyor. Ve koçtur demiş.
2: Teşekkür ederiz.
1: Ah teşekkür ederiz.
0: Papatya.
1: Papatya bu işi biliyorsun bence.
2: Ben de terazi söyleyecektim de. İbrahim abi araya girince.
1: Bu arada terazi de yani girdiği anlaşabildiğim burçlardan yani.
2: Girdiği
1: zaman
2: herhalde kendini belli eden.
1: Nadir burçlardır.
2: Otomatikte gördüğümüz kadarıyla bir de baktığın
1: tabii
2: zaman.
1: Canım.
0: Çikolatalı pasta diyor. Aynı zamanda bir akreptir diyor. Oo.
2: Teşekkürler.
0: Ve aurası en yüksek burç akreptir demiş. Tabii ki akrep diyor.
1: Çikolatalı pasta mı çilekli pasta mı? Ben şimdi
0: çilekli pasta. Ha,
1: çilekli pasta.
0: Ben çikolatalı mı dedim?
2: Profiterol de koyduk aynen. Ya.
0: Aynen. Ben çilekli pasta demedim mi az önce?
1: Çikolatalı dedin abi.
0: Öyle mi dedim? Demek ki canım
1: çikolatalı pastalar alınabilir.
0: Aslan diyor aurası en yüksek diyor Nuray.
1: Aa, evet olabilir.
0: İkizler diyor. Bak,
1: aslan kadar
0: Salih
1: aslan.
0: Salih abi diyor ki evin cast oyunculukla ilgili bir sürü. O da şimdi birazdan linkimizi paylaşacak. Abi çok seviliyor Salih abi. Ofludur. Çok kral adam. Diyor ki tabii ki diyor ikizler.
2: Bence akrep, hala diretiyorum. Kendi burcum olduğu için söylemiyorum
1: akrep,
2: ama.
1: Akrep herkes öyle söylüyor. Ne geliyor biliyor musun benim?
0: Ne geliyor?
2: Ne geliyor?
1: Tutku.
0: Akrepte mi?
2: Tutku da var abi.
1: Akrep eşittir tutku abi.
0: Tutku yani bisküvi bence, markası değil mi ya?
2: Bence söylenebilecek en güzel şeyleri akrebe söylenebilir. Yani özellik yani olarak.
0: Meryem ikizler diyor.
1: Bir şey soracağım gizli tarih. Senin hayatına hiç bir koç girdi mi ya?
2: Hayır abi.
1: İşte bir hayatına bir koç girsin. O ondan sonra bir daha oturup konuşalım kardeşim.
2: Tamamlarız.
1: Anlaştık.
0: Ah İbo ah diyor. Çikolatalı dedin diyor.
1: Ben demedim mi?
0: Neyse. Ben çilekli pastayı çikolatalı pastayla aldattım mı şimdi?
1: Kıyamam.
0: Kıyamam.
1: Çilekli pasta.
0: Ya benim canım çikolatalı pasta çekmiş ya.
1: Benim de çilekli. Dermişim.
0: Ya. Çok güzel bir şarkı. Bir bölüm dinleyelim mi bak şuraya.

0: Bravo!
1: Sesiniz de güzelmiş.
2: Az önce ya. Sordun ya. Gitar çalıyor musun falan diye.
1: Evet.
2: Yıllar evvel en çok söylediğim şarkı buydu, biliyor musun?
1: Değil mi?
2: 14 Bahar.
1: Diyor ki koç çok çok zor diyor.
2: Kim diyor onu ya?
1: Papatya diyor.
2: İftira.
1: Ama kuralları var diyor.
2: Ya koç, hayat enerjisi demek eşittir koç demektir papatya. Bunu asla unutma.
1: Bir kişi yay kadınıyla ya da yay erkeğiyle beraber olmadığı zaman aşk yaşamış sayılmaz diyor Derya, Almanya.
2: Derya'ya da katılıyorum bu arada. Yaylar inanılmaz tatlılar ya.
0: Yaşayınca bunu yorumlayabilirim abi.
2: Ne
0: bir şey
2: musun?
0: Diyemiyorum.
2: Bak, yaylarda şöyle bir şey var abi.
0: Bir yay gerçekten kadınıyla bir ilişkim olursa bu, o zaman bu buna bir yorum yapabilirim.
2: Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok pozitifler ya. Benim en sevdiğim yönü o yayların bak. Gerçekten bütün yay arkadaşlarım
0: bence eğlenceli yani. İnsanlar olabilirler mi?
2: Abi eğlenceli, böyle pozitif, negatif yönleri yok abi. Çok iyiler ya.
1: Aranızdaki akrep kim diyor? Çok tehlikelidir diyor.
0: Ben gizli tarif.
1: Çilekli pasta yazmış.
2: Çilekli pasta, pasta. Çok
1: selam
2: haklısın.
1: Olsun tehlikeli akrebe diyor.
0: Benden de sana selam olsun. Ben gizli tarif.
1: Çilekli
0: tarif. Öyle çok
1: çilekli
0: büyük pasta. Bir tehlikeliliğimiz yok da.
2: Tespitin çok yerinde çilekli pasta, haberin olsun. Aramızda kalsın bak, kulağına
1: eğer
2: söylüyorum.
1: Eğer diyor bir ikizler erkeğiyle aşk yaşamadıysan, bir gün bile geçirmediysen sen bu hayatta boş yaşamışsın diyor Oya. Bu ne ya?
2: Oya ikizler erkeğiyle mi?
1: İkizler erkeğiyle diyor.
2: Bizim öyle bir şansımız yok ki.
1: Arzu sana küstüğü için bana yazdırıyor demiş. Hamburg.
2: Hamburg. Ya bir şey diyeceğim bak.
1: Ya niye küstüler bana biliyor musun? Şimdi
2: niye?
1: Ben açık ve net konuşan bir insanım.
2: Bir şey ben diyeceğim. Şimdi ben aranızı düzelteyim hemen şimdi.
1: Şöyle
2: devam
1: dur abi. Bak kanka, önce olayı anlatayım sana. Anlat ya ben abi. Şimdi geçen gittim ya Kopenhag falan, İsveç.
2: Evet.
1: Diyor ki bana mesaj attı Arzu. Aramızda diyor sadece diyor 1,5 saatlik mesafe var. Gemiye atla gel seni alayım dedi. Ben de dedim ki canım benim İstanbul'a gitmem lazım.
2: Ha, vakit dardı.
1: Vakit çok kısıtlıydı. Ondan sonra çok her yere olmuş. Gidiyorsun bir benim için buraya gelmedin dedi ve gönül koydu.
2: O ben zaman şöyle yapıyoruz.
0: Söyleyebilir miyim?
1: Söyle.
0: Arzu Hanım'ın.
2: Söyle.
0: Yani olmamış. Bu dakikadan sonra da zamanı geri alamayacağımız için.
1: Orada Arzu benim sosyal arkadaşım hani.
0: Zamanı da geri alamayacağımız için.
1: Hani hastanesi var.
0: Sevmeyi bildiysen affetmeyi de bileceksin Arzu.
1: Ya bu gizli tarif var şimdi, ya.
2: Bir de şunu parantez içinde söyleyelim. Biz Arzu'yla Oya'yı tanıtıyorsunuz ama biz Arzu'yla Oya'yı zaten tanıyoruz.
1: Evet ya.
2: Ev yapımı kurabiyelerinden tanıyoruz.
1: Evet. Aa, pastaneleri var.
0: Hatta pastanem var.
1: Ya hatta, aynen. Gizli tarifin de pastanesi var ya.
2: Hatta şu

0: Sevgili Arzu, tek yumurta ikizi. Yarım saat sevgili... Hadi bakın, kim büyüktü?
1: Kim büyüktü?
2: Oya büyüktü.
1: Oya büyüktü.
0: Aynen, bravo.
1: Ya.
0: Abi maşallah, zehir ya.
1: Abi ayıp ediyorsun.
2: Ben %50'lik şansımı kullandım. Sen ama doğruyu söyledin.
1: Abi ben unutmam. Ben diyorum bak. Ben Koç burcuyum, zehir gibi. Hiç sıkıntı yok.
0: Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm mesajlar için şimdiden çok teşekkürlerimizi iletelim. Gelen, bu arada kızlarımız Akrep burcu. Onlar akrep.
1: İkisi de mi?
0: Mecbur ikisi de mi?
2: Çok ortak nokta. Çok
1: saçma yani, oldu biraz değil mi?
2: Çok ortak.
0: Hayır, diyorum ki ikiz diyorum, tek yumurta, ikisi
1: o
0: de
1: diyor. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Birbirlerine benziyorlar mı?
0: Benziyorlar. Ben bazen peki, karıştırıyorum.
1: Eş tarifi bekliyoruz o zaman.
2: Akrebi mi, Kasım akrebi mi?
1: Hı? Hadi bakalım.
2: Ekim hadi akrebi, biz tahmin edelim akrebi. Onlar söylemeden. Bence Kasım.
0: Kasım.
1: Abi.
2: Vallahi ben nokta.
1: Sen de yani akrebe aynen.
2: Hissiyatım çok kuvvetli.
1: Aynen, sen tutkulu bir adamsın.
0: Ya çok iyisiniz ya.
1: O zaman bir selfie bekliyoruz.
0: Hadi eğer gönder gelsin. Gecenin sorusu, aurası en yüksek burç sizce hangisidir?
1: Ya ben direkt cevabı söylüyorum abi, Koç ya.
0: Koç mu?
2: Ben bu yarışmaya katılmıyorum bile arkadaşlar. Akrebin olduğu o kadar belli ki.
0: Diyor ki
2: sizle yarışmak bile istemem bu konuda.
0: En takıntılı burç sizce hangisi?
1: İkizler Başak.
0: İkizler Başak.
1: Özür dilerim, Oğlak. Oğlak var ya. İkizlerden özür diliyorum. Oğlak gerçekten takıntılı abi.
0: En takıntılı. En kıskanç burç hangisi?
1: Başak olabilir.
2: Bence Boğa.
1: Boğa da kıskanç. Boğa çok
0: sevdiğini kıskanmayan burç hangisi?
1: Öyle bir burç yoktur ya.
3: Tabii ki akrep.
1: Akrep var ya. Evet. Sen ne diyorsun abi? Kafaya taktın ama ya akrep.
2: Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bizi bilenler bilir.
0: Yükselen akrep, yükselen
2: nerede artık?
0: Aslan diyor. Yükselen akrep, yükselen aslan, yükselen ikizler. Hocam yükselen, ya biz bayağı yükseldik bu.
2: Abi bu yükselen olayı ne oluyor? Ben yükselenimi bilmiyorum.
0: Ya mesela şimdi akrep akrebe yükselen akrep oluyor.
1: Akrep kadar akrep oluyorsun o zaman.
0: Aynen.
1: Aslan Allah Allah. Aslansa aslan kadar aslan.
0: Aynen.
2: Bunu nereden öğreniyoruz abi?
1: Astrologdan
0: öğreneceksin. En kıskanç Koç diyor.
1: Koç kıskanır. Koç sevdim mi tam sever ya.
0: En takıntılı burç da diyor Başak diyor.
1: Evet, Başak ya. Doğru.
0: En
1: Başaklar
0: kıskanç.
1: Da takıntılı.
2: Bu yükseleni öğrenmek Başak'ta. İçin bana kim yardımcı
0: olabilir? Sevdiğini kıskanmayan burç ikizler diyor.
1: Aa.
0: Baksana, çilekli tarif hepsini test etmiş.
1: Çilekli turta.
0: Çilekli pasta ya. By Fire yakaladın mı sineği?
1: Sonunda.
0: Hayır.
1: Sonunda katil
0: oldu. Mersin'de dişi sinek, dişi erkek sinek değil mi? Burada da hangisi abi, dişi mi erkek?
1: Dişi sineği öldürdü.
0: Ya çok iyi ya, yemin ediyorum. Burç diye bir şey yok diyor. Akrep ve diğerleri var diyor.
1: Aa, kim diyor onu?
3: Aurası en yüksek burç.
0: Şey diyor, çilekli pasta.
1: Çilekli pasta. Bence... Sen hiç Koç burcuyla...
3: Kova.
1: Yani bir Koç burcuyla olmanı tavsiye ederim. Arkadaş olmanı.
2: Bence çilekli pasta ne dediğini de biliyor. Ne yapması gerektiğini de biliyor. Bence ona aynen. Hiçbir şey tarif etmesine gerek yok.
1: Sen yine gece yürüyüşündesin. İyi akşamlar.
0: Aynen, akrebin şey. Çenesi çok diyor akrebin.
1: Evet evet, şu an akrebin çenesi düştü burada. Gördüğün gibi.
2: Çilekli pastaya,
1: çilekli pastayı çikolatalara falan batırıyor selamlar. Sabahtan beri burada.
2: Hollanda'nın neresindendi?
1: İçinden.
0: Merkez.
1: Hemen ben muhtarlığın karşısı.
2: Dam meydanına gidiyorum genellikle, oralarda takılıyorum.
1: Aynen. Amsterdam kaymakamlığının karşısında.
0: İkizler burcu sevdiğini ve diğer güzelliklerini falan demiş. Bak ne diyor ikizler burcu için. Gözünden bile kıskanır diyor ikizler. Oo,
1: hadi
0: sevdiğini diyor gözünden bile kıskanır. Ne diyorsunuz diyor yani Salih abim.
1: Vallahi Salih abi bence de ya.
0: Salih abi oflu he.
1: Aynen. Bak. Bir de oflu ikizler. Çok tehlikeli değil mi abi?
0: Bye bye diye.
3: Hiçbir şey diyemedim.
0: Ya iyi ki geldiniz ya. Yemin ediyorum gece yapılacak bir şey yok da sizi dinliyorum demiş. Çok sağ olun. Ne kadar güzel. Gece biz de keyif yapıyoruz şu anda. Mikrofon açık.
1: Kim diyor onu?
0: Sevgili Duygu.
1: Duygu selamlar.
0: Teşekkürler. Artı 43-660-130-1979. Kulağıma geliyor sesler. O yüzden gizli tarif. By Fire. Ya seviliyorsunuz ya, yemin ediyorum. Ya.
1: At, Duygu selfie atacaktı. Ne oldu selfie?
0: Valla gece iyisiniz ya demiş.
1: Gece. Hadi bağalım.
0: Peki hadi bir burçla ilgili bir şey söyle. Mesela takıntıyı söyledik. Kıskanç dedik.
1: Abi sorun söyleyeyim ben size.
3: Hırs.
1: Hırs, oğlak
3: en
1: abi.
3: Hırs.

0: hırslı.
1: Oğlak abi.
2: En
1: direkt,
2: hırslı.
1: Evet. Direkt Oğlak abi.
2: Hadi en hırslı burcu da yazın. Bak, bakalım.
1: Bak Koç da hırslıdır. Aslan da hırslıdır ama Oğlak ekstra bir hırslı. Özellikle işin içinde ticaret varsa.
0: Eyvah eyvah.
1: Kesinlikle abi, inanılmaz çalışkan bir burç çünkü. Ya ben bir fakir Oğlak görmedim mesela abi, anladın mı? Hepsi çalışıyorlar, hepsi çalışkan. Yani burada bir örneği de var karşımızda, koskoca Otofahir.
2: Ya diyor, sizi böyle bir mekanda dinliyorum diyor.
1: Kim o abi?
2: Duygu.
1: Aa, Duygu. Ben göremedim ama.
2: Cansın Duygucum ya. Afiyet olsun. Afiyet. O ne, da vişne suyu içiyor.
1: Ne içiyorsun? Vişne suyu mu?
2: Vişne suyu içiyor.
0: Aa, çilek suyu olmasın o?
1: Çilek suyu.
2: Ya çok iyisiniz demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Bak ben buraya gelirken toktum. Şimdi karnım acıktı ya.
1: Baba. Şimdi ne yediğimizi burada söylemeyeyim ben.
2: Aynen.
1: Sana teklif ettik, ısrar. Yok dedim, ben tokum dedin. Kendime dikkat ediyorum. Sağlığıma önem veriyorum.
2: Aynen.
0: Sabahki kahvaltını gördün mü İbrahim'in? Muzlu, fıstıklı.
1: Aa,
0: bademli başladı, falan. Bademli.
2: Ne yapayım abi ya? Çok sen... kendime bakmam lazım ya.
0: Sabahleyin bal badem, akşamleyin.
2: En pinti burç hangisidir diyor.
1: Vallahi o da... Nedir şimdi, Oğlak diyeceğim mi Mahmut Bey? Oğlak diyeceğim, by fire bana ters ters bakacak.
2: Akrep altın sever diyor. Ne kadar güzel.
1: Akrep
2: ya.
1: Akrep altın sever.
2: Koç çok hırslıdır demiş. Yes. Ama aynı zamanda çok da tutucudur diyor.
0: Kim diyor onu?
1: Evet.
2: Papatya diyor.
0: Papatya'yı canlı yayına bağlayabilir miyiz?
2: Gecemize renk kattınız.
0: Astrolog gibi.
1: Bak papatya. Ben sana bir şey diyeyim. Koç ne biliyor musun? Yayın inatçısı.
2: Bu arada bitter çikolata nerede papatya? Onu da yaz hemen.
1: Valla ne kadar çikolata varsa çıksın gelsin. Şu an bekliyoruz.
2: Bakalım
1: her türlü
2: hemen.
1: Çikolataya, sütlü.
2: Erkeklerin burçları konusunda aynı zamanda bu kadar çok şey bilmesi demiş. Ha, sizin için. Aa, erkeklerin diyor burçlar konusunda.
3: Etrafımızdaki bütün kadınlar burç konuşuyor. İster istemez kulak aşinalığı oluyor.
1: Yok, benim özel bir alakam var yani.
3: Bir de ailemizde de burçları olan kadınlar şeyler burç var.
0: Sen doktorsun, ondan olabilir mi?
1: Abi ben işim gereği tabii, ben aşk doktoru olduğum için.
2: Kıyamet alametlerinden biridir diye. Çilekli pasta ya.
1: Çilekli pasta.
0: Bay Junior dinliyormuş bizi. Oradan kim? Buradan ona selam söyleyelim.
2: Kime?
1: Bay Junior.
2: Ha, Bay Junior çok selam ya.
1: Bay Junior'a bir şey söylemek istiyorum buradan.
2: Tabii.
1: Bay Junior, bizimle yürümeyen karşı kaldırımdan yürür.
2: Hocam bence doktor kendi hayatına göre yönlendiriyor burçları demiş.
1: İşime geldiği gibi hocam.
2: Vallahi yemin ediyorum. Öyle yaz. Meryem yazmış.
1: Meryemciğim, evet. Haklı olabilirsin Meryem. Aramızda kalsın.
2: Teşekkürlerimizi iletelim. Hadi rumuzlara geçelim artık. Rumuzlar gelsin. Herkes bir rumuz taksın. Çilekli pasta var rumuzu. Papatya'nın rumuzu var. Ondan sonra diğer arkadaşlarımızdan da rumuzlar gelsin.
1: Hadi bakalım.
2: Geçen gün ne oldu biliyor musun? Hadi diyorum Hasan abi, bir rumuz yaz diyorum.
1: Ya şeyde var ya, filmde var ya, isim verme falan.
2: Ha, isim verme Hasan abi.
1: İsim vermeden Hasan abi.
2: Artı 43-660-130-19-79. Yaren, sesiniz güzel ama sesiniz kadar kendiniz de güzel misiniz demiş.
1: Bilmem.
2: Teşekkürlerimizi iletelim. Yükselen burçlar bizim gerçekten mizacımızdır diyor. Auramızdır demiş. Yükselen çok önemli. Teşekkürler. Hadi burçlarımızı şimdi hızlandıralım. Bir pindirik seçip geliyoruz.

0: Şimdi bitter çikolata da geldi. Doktor bak bitter çikolata diyor ki yayınları hoş geldin. Bitter bir selfie yollasana ya.
1: Hadi bakalım. Gönder gelsin.
0: Gönder gelsin bakalım. Bitter çikolata da aramızda.
2: Bitter çikolata seviyor musunuz?
0: Ben çok severim.
2: Biraz acı olmuyor mu?
1: Ben sütlü severim ya.
0: Sana bir söz söyleyeyim mi?
1: Bunu birazdan onun karar tadı... vereceğim.
0: Bak sen bitter, bak konu madem bitterden açıldı. Diyor acı dedin ya.
2: Evet.
0: Acı olmayınca tatlı olmaz bu hayatta.
2: Abi.
1: Vay.
0: Oo.
2: Daha ben ne diyeyim?
0: İbo. İbo attı 5 şey oldu.
2: Sana haksızlık olur. Daha konuşamayız bu konuyu. Tartışamayız daha.
0: Dedin ya bitter acı olur mu? Bitter evet. Çikolata. Acı olmayınca tatlı olmaz bu hayatta.
2: O zaman selfie'yi görelim.
0: Hadi. Gönder gelsin bitter çikolata. Selfiler geliyor. Şimdi Hamza güvenlikte çalışan bir arkadaşımız. Ben de size selfie yollamak istiyorum.
1: Yolla abi geldin.
0: Yolla,
1: yolla abi gelsin. Bekliyoruz.
0: Abi uyuma ha bak. Bütün mal mülk sana emanet. Ya bir gün ne oldu biliyor musun? Bir tane güvenlikte abi dedi ki abi dedi ya benim yerime yarın dedi güvenlik olur musun? Olurum abi dedim. Ne yapacaksın güvenlik ne yapıyor dedim. Kulübede oturacaksın kamera izleyeceksin. Bir de dedi turlayacaksın dükkan şey.
1: Devir yapacaksın.
0: Devir işte devriye. Tur atacağım ha aynen. E ne kadar vereceksiniz bana? Gecelik 50 euro. Ya dedim abi Allah'ını seviyorsan ben radyodan çok para kazanıyorum. Gecelik 50 euro. Ha, bir, ya dedim
2: abi,
0: neyse.
2: Böyle deme az önce 10 lira yoktu cebinde.
0: Ya olsun.
1: Bir saat 100 euro deseydin sen de o zaman.
0: Sarı neyse yemin ediyorum tur at. Abi benim gece 2-2.30 uykum geldi. Bak uyuyorum.
1: Bunu yaptın yani.
0: Yaptım ya. Gece çalıştım.
2: Şey mi dedin Allah'a emanet artık.
0: Ay, sonra dedim ki sonra beni aradı kamerayla da izliyor ya. Uyuma dedi uyuma abi dedim sen beni uyudu. Kamera var oğlum diyor zaten güvenlik sistemi. Oğlum dedi burası güvenlikle korunan bir yer ya kamerasız olur mu? Uyuduğumu görmüş ya o yüzden Otofire'da bir günlük böyle 24 saat çalışsam
2: abi,
0: uyurum.
2: Abi çok güven teşkil ediyorsun biliyor musun sen?
0: Vallahi.
2: Vallahi.
0: Çok.
1: Ama ben olsam seni güvenlik yapmam.
0: Bak Mona geldi. Oo Mona ya.
1: Mona bakalım.
0: Mona hoş geldin. Bir selfie atabilir misin Mona?
2: Mona'nın anlamı ne acaba?
0: Bilmiyorum. Mona bir yazsana anlamını. Bitter çikolata selfiesini yolladı.
1: Hemen bakalım abi.
0: Abi daha ne yapsın? Gece gece siz de istiyorsunuz. Yemin ediyorum.
2: Ya, abi adını değil ya. Acıyı tatmadan tatlıyı...
0: Ya.
1: Şu an dili tutuldu arkadaşlar.
0: Acı olmayınca tatlı
2: bana
0: olmaz
2: hemen
0: dedim.
2: Hemen tansiyon aletini verir misiniz?
0: Abi sevgili doğru. Bitter sen çikolata.
1: Bir otur abi. Sen bir otur abi.
0: Hemen. Bitter çikolata gerçekten enerjisi çok çok iyi.
1: Bence
0: ya.
1: De saçları tam bitter alabilir miyim?
3: Dil altı.
0: Dil altı. Aynen sen hemen aklınızı alın gelin hadi.
2: Abi bence sana dil altı değil insülin lazım.
1: İnsülin bana lazım abi şekerim.
0: Ya çok iyi doktor ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bitter çikolata geldi diyor gelsin bakalım.
1: Ay iyi ki geldin.
0: Bitterim Burcu'nun ne canım senin hemen sen de yaz.
2: Bakıp yorumlayabiliyor muyuz Burcu'nu?
0: Tabii. Bir Burcu'nu yazsın.
2: Tamam.
0: Analiz mi yapacaksın?
1: Yüz analizi yapacağım.
0: Ha, pardon tamam.
2: Burcu'nu yazmanın. Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Bitter Başak. Ya da terazi.
0: Başak ya da terazi. Sence?
1: Yani bence... Bence aslan olabilir ya.
0: Aslan olabilir.
1: Bakalım.
0: Bence... ikizler diyorum.
1: Hmm.
0: Öyle hissettim.
2: Hiçbir çıkmazsa ne gülerim var ya.
0: Bak yazıyor şu anda.
1: Yazıyor şu anda.
0: Şu an yazıyor.
1: Bakalım.
0: Geliyor.
1: Geliyor.
0: Yazıyor. Yazıyor. Yazıyor. Hiçbirimiz bilemedik.
2: Balık da akla gelmiyor ki bak.
0: Hiç
2: o kadar burç konusu oldu. Hiç kimse balığı konuşmadı.
0: Arkadaşlar selfie yollayın ve burcunuzu tahmin edelim. Hadi bakalım. Bilemedik ama ya. Tüh ya. Aa,
1: nazar olsun ya. Nazarlık bu.
0: Takım gol yedi tüh ya.
1: Vallahi.
0: Cem Spor gol attı ya. Hepsi de bilemedi tüh ya diyor hiç. Ya bir yemin ediyorum var ya hiçbirimizi analizi 5 para etmez ya.
1: Ya abi ilk defa yanıldım ya bu kadar.
0: Valla bitter çikolata. Bitter Antalya'ya ne zaman geliyorsunuz ya? Tüh ya. Ender diyor ki abi birazdan selfie olacağım. Motorda seni dinliyoruz demiş.
1: Aa motorunun markasını da yazsın. Motorcu dostum.
0: Ne güzel ya. Peki artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı çilekli pasta, bitter çikolata, papatya, Mona aramızda an itibariyle kimler aramızda bir görelim. WhatsApp'a şöyle bir gelin. Salih abim geldi. Karadeniz slow parçası çalar mısınız? Bir Karadeniz türküsü demiş.
1: Biraz sonlara doğru belki.
0: Sonlara doğru neden olmasın Yas.
2: Rahmetli Kazım Koyuncu olsun.
0: Çok da severim.
1: Şu anda enerjimiz biraz yüksek çünkü şekerim de yükseldi benim. Bitter çikolata biraz
0: şey bakalım.
2: İşte abi
0: 30 Temmuz uçuyorum demiş. İbo! 30 Temmuz. Benim bir dinleyicim vardı arkadaşım. Her zaman diyordu ki ya diyor Leyla'yı havada mı gördün be yabocum? Bir in diyordu ya. Harbiden leyleklerle yarışıyordu.
1: Çok iyi ya.
0: Papatya ateşli emoji atmış. Ah,
1: bizden de sana gelsin ateşli emoji papatya.
0: U19 ilginden diyor şampiyon olan Trabzonspor'a U19 takımına başarılar diliyoruz demiş. Ne kadar güzel U19. Sevgili kıymetli abim Salih abiye de çok selamlar.
1: Selamlar Salih abi.
2: Selamlar Salih abi.
0: Ben de çikolatayla beraber geldim diyor. Nuray çikolatasını getirmiş.
1: Hani nerede?
2: O da mı bitti?
0: Yok yok. Çikolata, çikolata değil mi bu?
2: Bu sütlü çikolata.
1: Yalnız emojiyle olmaz Nuray'cığım biliyorsun. Sen mesajı anladın.
0: Gerçek lazım. Pindirix'i fazla içtiniz herhalde. Çok tatlısınız demiş.
2: Biraz. Ama Pindirix'i Dubai ile karıştırmamak lazım arkadaşlar.
1: Aynen.
2: Bir daha böyle bir hata yapmayalım.
0: Size ben çikolata getireceğim demiş. Tansiyon dengelesin. Dengelemek için demiş.
2: Bizde kim tansiyon, demiş? Kalp de başlamış.
1: Kim demiş?
0: Bitter çikolata diyor.
1: Aa.
0: Size çikolata getireceğim
1: bak,
0: diyor.
1: Bak Bitter benim bir huyum var. Verilen sözleri hayatta
2: abi
1: unutmam.
2: Abi beni acil EKG'ye sokmanız lazım.
1: Buradan ya. Acile gidelim abi biz.
0: Doktor programımızda konuğumuz. Aynı zamanda By Fire ve Gizli Tarif'le bugün aşkın sesini gerçekleştiriyoruz. Yayınlarımız dünyanın her yerinde. Facebook, X ve Instagram sayfalarından da paylaşım yaptık. Radyomuzun Instagram sayfası ve benim kişisel sayfamdan da paylaşımlardan dolayı çok mesajlar var. WhatsApp'a yazamayanlar oraya yazıyor. Hemen onlara da bir göz atalım. Kaça kadar oradasınız demiş Melek.
1: Sabaha kadar buradayız bugün.
0: Teşekkürler. Sevgili Emrah'cığım bir anons yapacağız. O anonsu kaydet lütfen video olarak. 5 Haziran'da Karabük'te olacağım. 5 Haziran'da Karabük'teki dostlara da duyuruyu yapalım. Gizo ile beraber. Gizo'yu biliyor musunuz? Çok güzel şarkıları var Gizo.
1: Gizo'yu bilmiyoruz.
0: Birazdan şarkısını paylaşacağız.
1: Yes.
0: Benim de bir huyum var, sözümü tutamıyorum demiş. Ya çok iyi ya. Sözünü tutamıyormuş. Bitter çikolata. Şaka şaka, benim de bir sözüm var diyor, sözümü unutmam demiş. Abi balık kadını unutmaz.
2: Güvenin tek adı.
0: Bitter çikolata çok tatlıdır demiş papatya. Aynen öyle ya.

0: gerçek
1: Mona çikolata. Mona da diyor ki asil soyludu demek anlamına geliyormuş Mona. Sordun ya Mona ne evet. demek diye. Abi bizim dinleyicilerimiz duyarlı. Sen soylu. Soruyorsun unutuyorsun ama millet unutmuyor
0: asil
1: ya.
0: Asil ve soylu.
1: Öldük öldük öldük. Artı 43 660 130 19 79. Radyonun WhatsApp'ı ya gizli tarif. Yemin ediyorum süpersin ya.
0: Abi epey zamandır yokum ya, belki de ondan olabilir.
1: Sen bir tanesin
0: hızlı,
1: ya.
0: Hızlı mı oldu yavaş mı oldu çözemedim.
1: Çok çok iyi. Peki bir şarkı molası verelim.
0: Mona'ya gelsin.
1: Mona'ya Asil gelsin. Hadi Mona hazır mısın? Bence tam bitter çikolatalık bir şarkı. O zaman çikolatalı pasta, bitter çikolata ve papatya, Mona an itibariyle Salih abi, Duygu, Nuray,
0: çilekli pasta,
1: sevgili çilekli pasta, Sevim, sevgili Hasan, sevgili güvenlik görevlisi arkadaşımız, hepinize selam.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Aşkın Sesi devam ediyor. Bu arada çok güzel mesajlar var sevgili Tarık, Anıl. Sevgili Sinan abi ya ne kadar güzel yapay zeka ile fotoğraflar yapmış bana. Beni de çok yakışıklı göstermişsin ya. Teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili İbo, süpersin ya. Hep Nutella tadında yayın yapıyorsun demiş. Aynen. Papatya bu işi biliyorsun ya. İbo da Nutella tadında diyor. Ya sen anlıyorsun bu işleri ya. Çilekli pasta günün en güzel şarkıları senin için derman olsun. Bugün gerçekten tam bir çilekli pastasın canım. Muhteşem enerjin papatya ile beraber. Aa ben çikolatalı pastayım ya benziyorum. Ben diyor çikolatalı pastaya benziyorum bugün demiş. Ben neden sürekli çikolatalı pasta oluyorum? Evet ya ben sana niye sürekli çikolatalı pasta diyorum çilekli pasta kusura bakma. Sen çilekli pastasın şu güzel enerjin, bu kırmızı kombinin harikalar yaratmışsın. Bak şu anda tam çilekli pastasın şu anda. Papatya'nın dediği gibi şöyle çikolatayı bandıracağız güzel güzel. Vallahi yemin ediyorum var ya.
1: Papatya da öyle bir örnekliyor ki yani insanın canı çekiyor.
0: Aynen. Sevgili dostlar gelsin selfiler. Çilekli pasta sen bu selfie'yi ne zaman çektin kız?
2: Yeni bir selfie mi geldi abi?
0: Evet. Sen görme. Bakma bakma aynen. Arkadaşlar gönderdiğiniz fotoğrafları sadece ben görüyorum şu anda bilginiz olsun. Enerji maksimum.
2: Hande Yener'in sana kırmızı çok yakışıyor şarkısı vardı.
0: Aynen sana
2: Berkasan'ın
0: kırmızı çok
2: çilek
0: yakışıyor.
2: Şarkısı vardı. Berkasan'ın da çilek şarkısı vardı.
1: Ama bir şey diyeyim ben sana. Ben ne dedim?
2: Benim mesela.
1: Ben ne dedim abi biraz önce?
2: Ne dedin abi?
1: Kırmızı yakışır demedim mi?
2: Evet.
1: Ama onu papatya için demiştim pardon.
2: Bak Berkasan'ın da çilek diye bir şarkısı var. Buradan çilekli pastayı armağan ediyorum. Hande Yener'in sana kırmızı yakışıyor şarkısında. Bunlardan birini çalabiliyor muyuz abi?
0: Tabii ki.
2: Teşekkür ederim.
0: Çilekle çikolata arasındaki farkı öğrenebilir miyim diyor. Çilekle çikolatayı ayırmayı öğrenmelisin diyor. Ha.
1: Bana mı diyor?
0: Bana diyor. Çilekle diyor çikolatalı öğrenmelisin ayırmayı diyor. Tamam. Nine çilekli
1: Nine.
0: Pasta.
1: Nine İbo.
0: Şinel İbo. Love İbo.
1: Arbeit İbo.
0: Arbeit İbo. İbo. Gece gece arbeit. Çalış İbo, çalış. Aranızda kim güzel dans edebiliyor acaba? Yaz partileri başladı ya. Benim işler açıldı. Havuz Aynen. başında milleti ıslatacağım şimdi. Bunun için bana para veriyorlar biliyor musun?
1: Aynen çok güzel ya.
0: 1 Haziran'da havuz partisindeyim. Havuzda insanlar böyle eğlenecekler. Ben de onları ıslatacağım. Günün sonunda da zarfı euroyu koyacağım cebime gideceğim. Nasıl?
1: Köpük de var mı?
0: Var. Özellikle ama özellikle Avrupalı dinleyicilerimiz Türkiye'ye geldiği zaman bilmiyorum ne kadar çok seviyorsunuz ama Antalya'da çok fazlasıyla teknelerde çok oluyor biliyor musun? Gerçekten aşırı güzel çok
1: abi,
0: da eğleniyoruz.
1: Bu yaz biz yapıyor muyuz böyle bir organization?
0: Tabii ki. Viyana FM her yerde sponsor. Orada da sponsor olur. Pindrinks olsun sponsor yani.
1: Sponsorumuz Pindrinks olsun. Doctor Organization olarak.
0: Aynen. İbo evet. Kafası hep Nutella kafasıdır diyor.
1: Çikolata sever bir insan.
0: Çikolata sever yemin ediyorum. Ya ben sürekli çilekli pastaya çikolatalı pasta mı diyorum?
1: Evet.
0: Of ya. Tüy ya. Evet. Ülke takımı gol yedi.
1: Ve bunu biraz önce ben fark ettim.
2: O çikolata bu çikolata girince karıştırdın abi.
1: Çilekli pasta gör.
0: Hani bak Fatih gelmedi. Hani gelir diyor.
1: Ya. Fatih baba. Seninle güzel bir yayın yapmamız lazım Fatih
0: üzdü
1: baba.
0: Üzdü bizi ya.
1: Bizi üzdün.
0: Vallahi üzdü
1: Neyse,
0: ya.
1: Neyse bir kahve ısmarlar bir şey olmaz ya.
0: Kralını ısmarlar.
1: Çözeriz yani. Çözeriz.
0: Sevgili Su arkadaşımız aramızda. Su selamlar.
1: Hoş geldin.
0: Suyu biliyor musunuz Viyana'dan?
1: Suyu bilmiyoruz ama tanışalım.
0: Su Viyana'dan çok selam. Su ve Pino benim çok sevdiğim... Çok kıymetli insanlardan biri, arkadaşlarımdan biri. Çok güzel bir şarkı ya. Darararam, darararam. Salih abi kaldır kolları. Bitter çikolata hazır mıyız? Papatya ve çilekli pasta. İstemem güneş. Sizden bir selfie gelmez mi demiş. Oho. Abi 90'a çaktı bitter çikolata.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Ama şimdi şöyle.
0: Doktor kıvırma.
1: Kişisel verileri koruma kanununa göre.
0: Yok bırak şimdi.
2: Valla benim için hiç mahsuru yok. Siz ne derseniz ben ayak
0: hadi. Uydurum. Hadi. Hadi Bay Fahir.
1: Gizli tarif bir selfie göndersin o zaman.
0: Hadi.
2: Hep beraber.
0: Hadi anlatıyordunuz burada şöyle.
1: Ben şimdi doktor olarak bir gizemim var abi burada. Anladın mı? Yani
2: abi ben adım üstünde
1: bir doktor
2: gizli
1: kolay
2: tarifim,
1: kolay yetişmiyor.
2: Bunu ortaya çıkaracağız neredeyse.
0: Bak yazmış diyor ki sizden bir selfie gelmez mi demiş. Hadi.
1: Hadi bakalım.
0: Allah yazmış. Ah oku abi.
1: O zaman belki eğer
3: ben özel atayım.
1: Şöyle yapalım. Eğer mesajlar şu anda yıkılırsa, çok büyük talep olursa bir selfie, bir
2: ama
1: selfie.
2: Abi bunu talep eden sadece bitter çikolata.
1: Ya ona ayrı atarız ayrı da. Çok talep olursa belki bir İbrahim kendi hesabından bir story atabilir bizimle.
0: Aynen. Arkadaşlar selfie kendi sayfamdan atayım diyenler bir, gerek yok diyenler iki. Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Bir yazarsanız selfie gelecek. Bakın bir yazmanız yeterli. Bir selfie bekliyorum demiş. Aha iki oldu bak. Çikolatalı pasta.
1: İki, yok mu artıran?
2: İki gelmeyecek. Hep
0: biz niye
2: gelecek?
0: Sizi görmüyoruz?
1: Aa, benim özelliğim
0: Zeki
1: o.
0: Zeki Müren de sizi görecek mi?
1: O da göremiyor şu anda.
0: Bakalım. Ya yapma doktor bırak bu işleri demiş. Bitter çikolata.
1: Bitter çikolata. Kimse görmeden ben sana atarım sonra.
0: Bak diyor ki bitterle aynı anda demiş gönderin.
1: Hmm, bitter mi diyor?
0: Yok,
1: tamam o zaman
0: yok,
1: sadece.
0: Demiyor. Şey söylüyor. Çilekli pasta diyor. Ben de istiyorum hadi gönderin selfie.
1: O zaman şöyle yapalım. En çok mesaj atana gönderelim abi bugün.
0: Nuray bir yazmış.
2: Arttırmaya da çıktık
0: bitter
2: sonunda.
0: Bitter çikolata 1 diyor. Nuray 1 demiş. Şenay 1 demiş. Gülbahar hadi atın göreyim sizi. 10 dakikadır dinliyorum demiş.
1: Nuray sen çok beklersin.
0: Papatya 1'e basmış. Ateş. Arkadaşlar.
1: Ona başka bir sürprizim var.
0: İbrahim Elden. Şey. İbrahim Elden TV. Instagram'dan. Selfie yollayayım mı? Birazdan şu anda. Doktor. Ve aynı zamanda gizli tarif ve Bay Fire'ın olduğu selfie'yi at diyenler bire basın.
1: Ama benim şu an makyajımı tazelemem lazım. Yani.
0: Yok diyenler ikiye bassın. Yani yollayın bassın derken mesaj atın. Hollanda'dan Şenay hoş geldin. Papatya bir demiş istiyoruz demiş.
1: Hiç iki yok mu ya?
0: Hepsi
1: veya
0: bir
1: üç yok mu hiçbiri diye.
0: Bitter çikolata ekran al bana da at demiş. Aşkom demiş.
1: Kim demiş anlamadım.
2: Aşkom'dan çilek... sonra dikkatini çekti sanki.
1: Evet. Değil evet mi? Oradan bir işi yakaladım
0: çilek,
1: ben. Dur
0: çilekli pasta diyor ki. Bitter diyor. Ekran resmi al diyor İbrahim Elden TV'den. Instagram'dan paylaşınca bana da at demiş.
1: Niye? Kendisi takip etmiyor herhalde.
0: O sosyal medyada yok sanırım.
2: Sorunları da baş başa bırakıyoruz çilekli pasta diyoruz.
0: Kimse görmeden demiş. Kimse görmeden.
1: Kimse görmeden.
0: Aa bitter çikolata çok tatlı ya. Şenay
1: bence,
0: diyor ki.
1: Bence biz bunu değiştirelim. En çok mesaj atanı atalım ya.
0: Siz de çok naz yaptınız. Atacağınız bir fotoğraf demiş.
2: Doğru.
1: Çok haklı. Kim o?
0: Şenay.
1: Haklısın Şenay. Gerçekten. Şu an en haklı sensin.
0: İbocum beni hatırladın mı demiş Gamze. Evet İstanbul'dan çok iyi hatırladım. Seni dinliyoruz demiş. Hala yazıyor bir şeyler.
1: Zeynep dinlemiyor herhalde.
0: Zeynep az önce kırılmış bize.
1: Oo.
0: Yani birimizden birisi bir şey dedi, kırıldım diyor. Çok üzüldüm.
2: Oo. Ben dememişimdir.
0: Bilmiyorum yaşla alakalı kim bir şey dedi. Biz aslında onur ettik onu.
1: Bence ya kesinlikle yanlış anlamıştır.
2: Bence de yanlış anlamış. Ben yaşla alakalı bir şey dedim ama kötü bir şey demedim.
0: Yani.
1: Bence hemen buraya dön. Kendimizi sana affettirdik.
0: Hayır diyor oradakilerden biri dedi diyor.
2: Ne demişiz peki?
1: Ne demişiz peki bir söylesin.
0: Sana zahmet yazar mısın Zeynepciğim?
1: Hemen yaz Zeynepciğim. Bu problemi hemen çözmemiz lazım.
2: Bir yanlış anlaşılma varsa
1: seni kıracağımıza kafamızı kırarız ya. Aşk olsun.
0: Bitter sana özelden atacağım diye. Ha Bay Fire demiş onu az önce ya. Onu diyorum diyor. Bitter çikolataya ekran resmi al dedim. Ha özelden. Oğlum ortalı karıştı.
2: Ben
0: ya.
2: De anlamadım abi. Nereden nereye bağladın?
1: Şu an error veriyorum.
2: Biz yemin ediyorum. Zeynep'ten Bihter çikolatayı geçtik.
0: Kanka ben maviye kırdım şu an.
1: Kim kırılmış biz abi? Hemen onu bir çözelim.
0: Kırılan önce. Zeynep.
1: Niye kırılmış hemen çözelim abi.
0: Az önce Meryem dedi ki ona. Benim dedi eniştem dedi. İsterse aşk yaşar. O da bekar. O da... Kırılmış ona. Ha, Meryem'e bizlik, kırılmış.
1: Ha, Meryem'e yok. Kırılmış. Bizlik ha. Bir şey yok, yok Zeynep'ciğim. Yok.
2: Aynen. Zeynep lütfen. Ben Meryem adına senden özür dilerim.
0: Senin
2: diliyorum.
0: Resmini ben gördüm demiş. Doktor. Oo.
1: Kim diyor? Kim diyor onu?
0: Nuray. Nerede gördü?
1: Ama hangi resmimi gördü? Ya. Yıllar yıllar önceki resmimi gördü.
0: Sen bize ayak mı yapıyorsun? Gönderiyor musun?
1: Yok. O benim 23 yaşındaki fotoğrafımı gördü.
0: İlk ben istedim uzun ya. Yıllar. İlk ben istedim diyor. Ne oluyor ya? Benim hakkım kim yedirmem demiş.
2: Yavaş
0: demiş.
2: Yavaş kişilik özelliklerinden de bahsetmeye başladın. 23 yaşındaki
0: bir şey söyleyeceğim.
2: Fotoğraf. Şu an abi, kaç yaşındasın?
1: Bu, baksana, özele girmeyelim.
0: Bitler hep bir. Bir sürü bir var. 56 tane bitler. Bir gelmiş. Artık çekeceğiz. Söz
1: artık
0: verdik.
1: Artık çekeceğiz bitler.
0: Bak Meryem de bir demiş.
1: Ama ben...
0: Mono da bir demiş. Ya, Duygu da bir demiş. Yandık. Çekeceğiz. Hadi. Çekelim.
1: Abi
0: gelin.
1: Çekeceğiz de...
0: Canlı yayında çekelim.
1: Doktorun gizliliği açıklanacak şimdi. Nasıl olacak abi?
0: Yapacak bir şey yok.
1: Beni bugüne kadar kimse görmedi.
0: Kimse görmeden
1: arkadaşlar.
2: Doktor seni halka arz ediyoruz artık.
0: Hadi gelin.
1: Abi ben şu an gelin. Makyajımı tazelemem lazım. Ya.
0: Hadi sağ gelin abi. Girin. Kareye girin.
2: Wi-Fi ortalarda yok.
0: Mikrofonu al doktor.
2: Abi. Bir saniye.
0: Hadi.
2: Abi gerçekten bir saniye.
0: Şu an herkes görünüyor mu?
2: Wi-Fi ortalarda
0: yok. Wi-Fi gel kanka. Şu an herkes burada mı?
2: Abi benim saçlarım perişan.
0: Evet. 1-2-3
2: Hayır çekme.
0: Ya abi hadi abi, ya.
2: Benim kulaklık saçlarımı mahvetmeyin.
0: Ya bırak bu işleri arka doktor.
2: Abi doğal samimi olacağız.
0: Şu an iyi miyiz? Herkes harika. Görünüyor
2: harika.
0: Mu?
2: Harika. Bir dakika abi ben şöyle şuradan gelmek istiyorum.
0: Abi yemin ediyorum yeni gelinler gibisin ya.
2: Sen ortaya geç.
0: Hadi. Hazır mıyız?
2: Bakabilir miyim fotoğrafı abi? Bir tane bakmak istiyorum.
0: Nasıl?
2: Harika. Bence harika. Yapıştır gelsin.
0: Hey geliyor fotoğraf. Geliyor fotoğraf.
1: Bir daha çekelim.
2: Abi
1: bir daha.
2: Görücüye
1: olmadı.
2: Çıkmıyoruz sonuçta
0: abi,
2: ya.
0: Abi kurban olayım.
2: Görücüye mi çıkıyoruz?
0: Görücüye mi çıkıyorsun Allah aşkına alt tarafı bir fotoğraf ya.
1: Abi ben sapsarı adamım simsiyah çıkmışım orada ya. Bitter çikolata gibi çıkmışım orada.
0: Keşke öyle çıksan. Çok iyi.
3: Doktor mülteci gibi çıkmış.
1: Abi kaçakçı gibi çıkmış.
2: Afrikalı. Hadi son kez çekelim.
0: Hadi abi. Ya abi çok nazlısınız ya.
2: Ya abi, Arbeit.
0: Yemin ediyorum beni çalıştırıyorsunuz şu an. İyi mi?
2: Bir saniye, şu ışıktan ışık almamız lazım. Işık yok.
0: Abi, şaka mısın ya?
2: Sen de çok şey istiyorsun ya.
0: Hazır mı? Çekiyoruz. Abi, bak, bir.
2: Ama yayın burada. Çıkıyoruz. Sen... Gel böyle, ışık var
0: burada. Abi sistem burada. Ya gel bir şey olmaz. İyi miyiz hepimiz?
2: Evet.
0: 1-2-3 çekiyorum. Ben çıkmadım bu sefer.
2: Ya. Gel.
0: Görünüyor mu herkes?
2: Göbeğimi karşı.
0: Wunderbar. Hayatta gösterme. Çok iyisiniz. Tüh ya. Ülke takımı gol yedi ya. Hazır mıyız? Kaldır kolları. Şimdi. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Abi ya. Çorbacıya gidiyor muyuz?
1: Abi biz daha az önce yemek yedik ya, ne çorbacısı?
0: Abi benim karnım acıktı ya.
2: Çorbalar kimden?
1: Nainibo.
0: Bugün en çok kim para kazandı aramızda?
1: Vallahi bugün en çok...
2: Benim bugün çok ödemem vardı, ben eksiğe düştüm.
1: Peşini satan orada oturuyor abi ya. İsim vermek istemiyorum.
0: Neyse tamam.
1: Baş harfi Wi-Fi.
0: Bugün aramızda en... çok para kazanan kimse o çorbaları ısmarlasın.
3: tabii ki İbrahim Elden.
0: Ya yok.
1: Pindirix'in sunduğu.
0: Pindirix. Yoruldum hal bilmezden ya. Tamam ya, çorbalar benden ya. Tamam.
1: O zaman selfie at da yorumlar gelsin.
0: Hadi gelsin bakalım.
2: Onlar mı anlayacaklar?
0: Ne canım?
2: Bizi dinleyenler anlayacak
0: evet.
2: O zaman.
0: Evet. Harika. Arkadaşlar Instagram'da
1: 3 ayın sonunda
0: İbrahim Elden evet. TV sayfasına bir bakabilir misiniz? İbrahim Elden TV. Instagram'a bir gelin.
2: Bakalım acaba
1: abi ben var ya.
2: Doğru analiz edecekler mi?
1: Bir de var ya ben böyle şey yani işten çıkıp geldim. Bilsem selfie yapacağımızı kuaföre falan giderdim yani.
2: Hayat böyle daha güzel işte doğal.
1: Bay Junior'ın yanına giderdim biliyorsun.
2: Evet.
0: Sevgili dostlar. Birazdan tam bir saat hikayemde kalacak fotoğraf.
1: Aynen herkes göremesin. Bir saat.
0: Bir saat. Süper sadece mantıklı. Bir saat.
1: Özel. Bugün özel.
0: Evet. Bugünü şu an özel. Kampanya yaptım. Instagram'a gelin. İbrahim Elden TV. Instagram takip edenler.
1: Bir de ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Orada Mona. En yakın iki arkadaşını hemen radyoya davet et. Mona burada mıyız? Buyur canım.
1: En çok neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Neyi?
1: Şimdi fotoğrafa bakacaklar. Kimin kim olduğunu bakalım bilebilecekler mi?
2: Ben de onu merak ediyorum abi.
1: Hadi. O sır olsun.
0: Hadi bakalım.

0: Evet, fotoğrafımızı paylaştık arkadaşlar. Instagram'dan İbrahim Elden TV bir göz atın. İbrahim Elden TV Instagram'dan. Sizce hangimiz daha yakışıklıyız? İbrahim için bir. Gizli tarif.
1: Başka
0: için
1: rakam vermiyor. Sadece bir var.
0: Allah Allah.
2: Bakalım.
0: Yandan yandan. Bakalım. Hadi doktor.
2: Tahminler nasıl gelecek bakalım.
0: Yapıştır euroları.
1: Tek de tutturana bir hediye versek mi?
2: Aynen, doğru tutturana bir hediye verelim.
0: Hadi,
2: ama
0: ne verelim?
2: Kimin doğru tutturduğunu söylemeyelim.
0: Beyazlı diyor, doktor mu diyor? Beyazlı doktor, merakla bekliyorum demiş. Bak,
1: hemen cevap kim diyor onu? Aynen aynen. Hemen
0: papatya. Papatya diyor ki beyazlı bence doktor diyor. Başka. Elinde mikrofonu olan doktor mu çok konuşuyor demiş.
2: Evet.
0: Mona.
2: Evet. Abi, çenem düştü şey bugün.
0: Arkadaşlar. Hayır,
1: fotoğraftan bahsediyor.
0: Fotoğraftan bahsediyoruz.
2: Fotoğrafta elinde.
1: Hiçbir şeye evet hayır demeyelim.
2: Kimin elinde mikrofon var fotoğrafta?
0: Bence beyaz doktor diyor. Beyaz tişörtlü.
2: Evet, bekliyoruz. Devam.
0: Hadi bakalım. Çok iyi ya. Bakalım hemen şöyle gelen cevaplara bakıyorum. Sakallı mı gizli tarif demiş. Oradaki mi doktor, ortadaki mi doktor? Hadi demiş ki.
2: Şu an çok iyi, çok iyi gidiyorsun.
1: Benim çok çilekli, hoşuma gitti bu olay.
0: Çilekli pasta hepsini deniyor şu anda. Çilekli pasta çok iyi ya. Papatya da deniyor.
1: Yalnız sen de kendini düzelttin ha. Çikolata falan demiyorsun.
0: Yeşilli doktor mu demiş Nuray.
2: Yok artık.
0: Bakalım. Sibel diyor ki ne oluyor burada demiş.
1: Sibel çözmeye çalışıyor.
2: Konudan haberi yok şu anda.
0: Evet. Arkadaşlar Instagram'da İbrahim Elden TV benim Instagram sayfamda az önce bir selfie paylaştık. Sizce hangisi doktor, hangisi gizli tarif, hangisi by fire? Hangisi İbrahim Elden? Beni bilen var mı aranızda? Hepiniz çok tatlısınız demiş.
2: Ah teşekkür ederiz. Kim diyor onu?
0: Papatya.
2: Ah papatya. Teşekkür ediyoruz.
0: Papatya seviyor
1: İyi
0: mu?
1: İyi ki bizimlesin papatya.
0: Seviyor mu sevmiyor mu?
2: Papatya sen tahmin yaptın mı?
0: Evet, o da tahmin yaptı.
2: Ne diyor?
0: Kanka sen dinlemiyorsun ki. Beyazlı mı doktor dedi.
2: Devam. Herkes söylesin. Sonra herkesten bunu konuşacağım.
0: Aynen.
2: Birkaç cümlem olacak.
1: Herkes. Önce niye doktor? Herkes doktoru araştırıyor. Farkında mısınız?
0: Evet ya, burada gizli tarif var. By yani. Fire var.
1: Ya şimdi ikinci planda, belki de üçüncü plandayız.
2: Bir doktor kolay yetişmiyor bebeğim.
1: Ya
2: o yüzden.
1: Kesinlikle.
0: Ya süpersiniz ya. Tüh ya, gelin mi ya demiş.
2: Mütevazı olduğum görüyorsun değil
0: mi? Cansu valla diyor ki Tuğba benim çok yakın arkadaşım. Herkese çok selamı var. Arkadaşlar selamlar diyor. Ben İbrahim'e diyor Ankara'dan geldim. Orayı yemek ısmarladım. İbrahim çok iyi misafir ağırlayan birisi demiş.
1: Çok iyi ya.
2: Bence yalan söylemiş.
1: Ya İbrahim evden alttan mesaj attı herhalde, bir cümle benim için bir şey paylaşın diye.
0: Hayır öyle demiş. Tuba diyor ki İbrahim hani çorba muhabbeti oldu ya kim ısmarlasın diye. İbrahim diyor misafirlerini çok iyi ağırlar. Ben diyor Ankara'dan geldim ve diyor hesabı bana ödetti.
2: Aynen, siz mevzuyu anlamadınız.
1: Buradan da
2: abi
1: diyor ki çorbaya yalan diyor.
2: Sen geldin. Biz sana ısmarlarız gel ya. Gel.
0: Tuğba diyor ki Ankara'dan gelen birisini diyor ısmarlatan adam oradan diyor.
1: Bizim gözümüzün yaşına bakmaz.
2: Tuğba mı diyordu bunu?
0: Tuğba.
2: Tuğba sen olayı çözmüşsün. Bravo.
0: Yayınınız gerçekten muazzam ötesi güzel demiş sevgili Salih abimiz. Oflu Salih.
2: Eyvallah.
0: Aynı zamanda Salih diyor abim ki Mahmut arabalarla anlayan kişi demiş. By fire. Etiketlediği kişi.
1: Salih abi var diyor. Çok ince detaylar yakaladı. Tebrikler.
0: Ya Salih
1: çok
0: var ya.
1: Çok ortaya çıkardı ya.
0: Yemin ediyorum çok iyisin ya.
1: Şu an bir ipucu gibi bir şey verdi.
2: Aynen.
3: Gol oldu.
1: Ortaya bir ipucu çıktı.
0: Salih attı 5 oldu ya. Su ve Pino dinliyor. Onlara da iyi geceler diliyoruz. Su bu arada çok müthiş bir hanımefendi. Çok iyi bir insan ya. Ben Gerçekten çok seviyorum suyu. Geldiğim zaman da Viyana'ya beni çok güzel ağırlıyor her defasında. İyi ki varsın Su. Çok teşekkürler. Doktor yazması çok kolay mı ama demiş. Gittim baş edemedim, kaldım geçinemedim. Doktor diyor yazması kolay, o yüzden herkesin diyor aklına geliyor demiş. Kimse diğer arkadaşları düşünmüyor.
2: Ben kim diyor onu?
0: Çilekli pasta.
2: Çilekli pasta şu anda sana çok... tarifim. Bir saniye. Çilekli pasta şu anda sana çok kırıldım. Haberin İyi. Olsun yani. Doktor bir marka canım.
0: Süpersin ya.
2: Şaka bir, yapıyorum bu arada.
0: Bir can geldi.
2: Hoş geldin.
3: Acil durumlarda Fire hep aklınıza ve aradığınız bir yangın anında hep bizi arayacaksınız biliyorsun. Değil mi?
2: By Fire.
0: Şu saçları mı kar yağmış diyor olan. Saçlarına kar yağmış ne demek ya?
3: Kanka senden bahsediyor.
2: İhtiyar delikanlı.
0: Oturan doktor mu demiş. Bircan. Evet. İbocuğum 24 saat açık olan bir yer var İstanbul'da. Size konum atayım. Hatta istiyorsan demiş nokta nokta nokta uygulamadan ben sipariş veririm demiş.
3: Adrese yollasa daha da makbul.
0: Tuba ya. Tuba diyor ki ben diyor oradan diyor size sipariş bile verdirim demiş.
2: Bence Tuba,
1: sen böyle yaparsan her gittiğin yerde hesabı sen ödersin ama.
2: Ama bir şey diyeyim mi bak? Biz Tuba.
3: Canın sağ olsun diyor bence Tuba.
2: Tuba sen bizi
3: adres atalım. Direkt buraya yollasın.
0: Su diyor ki iyi yayınlar beyler. Yine çok iyisiniz ya. Yine çok eğlencelisiniz. Müthiş bir yayın. Teşekkürler,
1: teşekkürler
0: demiş.
1: Teşekkürler
0: Su. Su ve Pino. Allah'ım.
2: Çok tatlısınız.
3: Hep yapıyoruz bu en iyi yayını.
0: Gerçekten öyle ama ya. By
2: çok
0: five.
2: Tatlısın ya.
0: Pino ya. Pino'nun enerjisi çok. Su geldiğim zaman Pino'yu getireceğim mi canım yanıma? Bu arada Viyana'da 30 Mayıs'ta Viyana'dayım. Gerçi bir gün öncesinden geliyorum ama kimse bilmiyor. Herkes öğrendi. Ben vazgeçtim diyor. Beyazlı doktor değil mi demiş. Siyahlı olan mı doktor? Ha yapmış. Papatya.
2: Peki şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Her beyazlı gördüğünüzde doktor sanmayın canlarım.
0: Diğerlerin ismi aklımda demiş. Papatya teşekkürler. Ha Bitter diyor ki bak Bitter ne yazmış? Bitter çikolata. O zaman ben diyor vazgeçtim. Beyaz doktor değil diyor. Siyahlı kim ya aramızda?
2: Siyahlı yok da yani, lacivert mavili var. Siyah. Ben.
0: Benden diyor diğerlerini de ismini aklımda tutamadım. Bak. Abi kendinizi bir tanıtsanıza.
1: Ben gizli tarif.
0: Şu an konuşan gizli tarif. Evet.
3: Ben Autofire.
0: By Fire. Çok iyi.
2: Ve ben doktor. Ve ben doktor sizlerleyiz.
3: Kopya verdim.
0: Vazgeçtim diyor. Beyazlı diyor doktor değil demiş. Herkes beyazlı doktordan çıkartmış.
2: Günaydın canlarım. Her beyazlı gördüğünüzü doktor sanırsanız böyle yanılırsınız işte.
0: Aynen öyle oldu. Hadi bakalım son mesajları alalım bıçağa doğru.
2: Ben bir kopya vereyim merkeze.
0: Söyle bakalım.
2: En yakışıklı olan doktor.
0: Allah Allah.
2: İpucu. Bakalım bulabilecekler mi?
0: Kanka yıktınız beni burada ya.
2: Yine beyazlıya gelecek bak gör.
0: Doğru bildin mi diyor Mona.
2: Mona ne demişti?
0: En çok sen konuşuyorsun ya demiş.
2: Evet ya çok konuşuyorum değil mi?
3: Aramızdaki en gevezi doktor.
0: Onu aynen. Demek istedim diyor.
2: Ah canım.
0: Mona demiş canım sana takıldı bugün valla.
2: Mona.
0: O da ikizler kadını.
1: Asil ve soylu.
0: Bayağı bir enerjik yayın yapıyorsunuz. Bu program haftada bir gün mü demiş. Arkadaşlar bazen yapıyoruz, bazen modumuz iyi olunca yapıyoruz, bazen yapmıyoruz. Bazen kafamıza göre takılıyoruz ama her hafta sonu yayınlarımız çok canlı geçiyor. Çok da keyifli oluyor yani.
2: Aktif, dinamik, heyecanlı.
0: Artı 43 660 130 19 79. Gizli tarif diyor. İsmini söyleyeyim mi?
1: Söyle. Yani
0: senin adını söylememi istiyorlar. Söyleyeyim mi?
1: Söyleyebilirsin.
0: Sen söyle.
1: Ben söyleyeyim. Sefa.
0: Gizli tarif Sefa. Soranlar var. Bak Sibel demiş. Gizli tarifin adı ne demiş. Sefa kendisinde. Ondan sonra Cuma. Instagram'dan da görmüş seni bu arada. İbo etiket yapmışsın. Ne alaka diyor. Hepsine baktım, 3 kişisiniz. 2 etiket var diyor. Zaten 2 kişi kendini etiketletmiş diyor. Doğru söylüyorlar ya.
2: Doğru. Büyü bozuldu.
1: Bozmak için çok çaba sarf ettik biz de. Sanki bak öyle gidiyor.
2: Beni bilemediler ya.
0: En yakışıklı olan İboş demiş.
2: Hmm.
0: Bitter çikolata. Şey, özür diliyorum. Çilekli pasta. Kusura bakmayın arkadaşlar, yani öyle yazıyor. Atmıyorum. Yani şimdi.
2: Niye kusura bakalım canım?
0: Çilekli pasta. Valla ağzının tadını biliyorsun ya.
2: O değil de beni kimse bilemedi ya.
0: Gerçekten. Papatya, sence en yakışıklı kim aramızda? Çilekli pasta, bitter çikolata, Mona, sevgili Birsen, Bircan, sevgili Nuray, Sibel, Duygu, Salih abi.
2: Bu arada bir şey diyeyim mi?
0: Söyle canım.
2: Nuray, ben senin fotoğrafını görmüştüm dedi. Sonra tuttu bana, yeşilli sen misin dedi.
0: Önemli olan kalp Nuray güzelliği diyor.
2: Nine Nuray.
1: Hepiniz
2: Nine.
1: Çok, sen lacivertsin, ben yeşil değilim.
2: Ama herkes siyahlıyı şey yaptı.
1: Ve ortada siyah var, yeşil var.
0: Hepiniz aynen çok yakışıklısınız. Hepiniz önemli olan içi güzelliği diyor.
2: Ah, teşekkür
0: en ederim. En güzel. O zaman hangimizin içi güzel? Kanka şu Dubai çikolatasından bir tane daha var. Kan şekerim düştü hemen ya. Abi.
1: Ben paketi direkt senin önüne koyayım.
0: Vallahi burada bitter çikolata.
2: Buradan eve koşarak gideceksin herhalde.
0: Yemin ediyorum bitter çikolata var. Çilekli pasta var. Ondan sonra cima. Mona burada. Hangisinden yiyeyim ya? Ulan bir tane kalmış. Onu ben mi yiyeyim?
2: Ye ye.
1: Sen ye abi.
0: Yoksa şunu mu yiyeyim?
2: Sen onu ye kanka.
1: Abi hepsini sen ye.
0: Şunu alsana kanka. Kanka tutamadım.
2: Dur bir saniye.
0: Vallahi tutamadım.
2: Bırak abi.
0: Arkadaşlar şu anda Dubai çikolatası yiyorum. Bakın durun. Bakın ses gelecek mi? Durun.
2: Dublaj yapayım mı sana?
0: Böyle diyor.
2: Çok iyi. Sabaha kadar devam.
0: Yemin ediyorum böyle bir şey.
1: Yayını yarım saat daha uzatıyoruz herhalde.
0: Gizli tarif, sen nasıl bir şeysin ya? Bunu nasıl yaptın ya?
1: Sevgimi kattım.
0: Başka? Yemin ediyorum harikasın ya.
1: Emeğimi kattım. Özverimi kattım.
0: Arkadaşlar gizli tarifin pastanesi var İstanbul'da. Camlı kahvede, çok güzel. Söylemiyor muydu konu? Tüh ya. Hayır. Ülke takımı gol yedi ya. Ha? Söyle söyle.
1: Bekiroğlu Pastanesi. Evet.
0: Bekiroğlu Pastaneleri.
1: Pastan burada.
0: Pastan burada. Evet. Bu yediğimiz ne? Pastan buradanın mı?
1: Bekiroğlu'na ait. Hepsi aynı.
0: Tamam. Çok güzel. Çilekli pasta var mı sizde?
1: En güzeli var.
0: Bitter çikolata var mı?
1: Onun da en güzeli var.
0: Papatya var mı?
1: Papatya'da dükkanımızı süsleyen...
2: Papatya çayı var dükkanımda.
1: Papatya çayı.
0: Ya siz çok tatlısınız demiş ya. Böyle bir radyo olduğunu ilk kez görüyorum ve dinliyorum. Şenay, tek kelimeyle bayıldım. Normalde uykusuzluk ölüyorum. İlk kez dinliyorum, çok tatlısınız demiş. Ne oluyor, herkes pasta, çilek falan. Kafam çok karıştı demiş.
2: İyi ki varsın ya, çok tatlısın.
0: Vallahi öyle ya, gerçekten. Ben teraziyim diyor. Seçemem diyor. Oo, seçmem diyor.
2: Kim diyor?
0: Ben seçmem diyor. Papatya diyor. Terazi.
2: Ben seçilmem, seçerim mi diyor?
0: Hayır. Hanginiz daha yakışıklısınız sorusuna ben seçmem, zaten ayırt etmem diyor. Benim için zaten önemli değil diyor.
2: Ya zaten o işin esprisiydi burada. Yani yakışıklık konusunda pek yarışabileceğimizi sanmıyorum ya. Herkes birbirinden güzel.
0: Tabii canım, ben kategoriden çıktım zaten yani. Siz kendi aranıza yarışın.
2: Sen best of model.
0: Şaka be. Siyahlı demiş.
2: Kim demiş siyahlı?
1: Siyahlı niye, ne demiş yani? Doktor mu, gizli
2: siyahlı tarzı yok ki burada ya. Bak ben diyorum karanlık çıktık, siyah çıktık.
1: Sen artık
2: kendini
1: siyah olarak kabul et.
2: Sarışın adamım, kapkara çıktım ya.
0: Yemin ederim. Kaçta veda ediyoruz ya? Normalde veda etmemiz lazım.
2: Şöyle bir 10 dakika içinde veda edebiliriz.
0: Arkadaşlar 10 dakika içinde veda ediyoruz. Keyif aldınız mı? Devam edelim mi biz? Burada yemin ederim keyfimiz çok yine. Pindirik içtik.
1: Tamam, eyvallah.
0: Kanka çok teşekkür. Vallahi alırım
2: ya.
1: Bu kadar hızlı.
0: Abi adam yok demiyor hiçbir şey ya. Bak bir şey söyleyeyim. Benim bir huyum var, yok demiyorum. Hayır diyemiyorum.
2: Sizce, biliyoruz ya onu biliyoruz.
0: Sizce bitter çikolata uyudu mu?
2: Bilmem. Az önce burada niye uyusun ya?
0: Bitter çikolata uyudu diyenler.
2: Belki bitter çikolata şey yapmış olabilir ya. Dil altı falan almış olabilir.
0: Allah tansiyonu sonra düştü ya.
1: Abi hep biz mi alacağız dil altını ya?
2: Aynen öyle kanka.
0: O zaman bilemedik demiş.
2: Canınız sağ olsun.
0: Bakalım hemen şöyle.
2: Ama aramızda kalsana, kimseye söylemeyin tamam.
0: Kimse kırılmasın.

0: Ya valla çok keyifliydi. Çok teşekkür vallahi ediyoruz.
1: Kurtlarımızı bir döktük şöyle.
0: Ratinglerde evet. Şu anda %9.8,5 geçen büyümüştük. Bugün raporu 3 gün sonra gelecek.
2: Hadi bakalım.
0: Sizinle de paylaşacağım. Çarşamba günü 3-4 gün sonra geliyor elimize raporlar.
1: Valla güzel güldük, eğlendik. Bizim için de iyi oluyor. Teşekkür ederiz.
0: Eğlenceli bir yayındı. Teşekkür ediyorum ve çok ama çok güldüm demiş. Çilekli pasta. Ya ne kadar güzel ya. Çilekli pasta güldü, papatya güldü, bitter çikolata güldü. Ondan sonra Mona çok keyif almış. Sonra diğer arkadaşlarımız, sevgili Sibel, çok teşekkürlerimizi iletelim. Emin ablam, Murat abim çok teşekkürler. Uyku yok demiş bugün. Valla uykusuz kaldık ya. Ben neyse arabada yatarım bugün.
3: Çok önemli. İbrahim abi hemen uyuyabiliyor yani. Daha önce güvenlik tecrübesinden.
0: Kanka.
3: Hakimiz yani.
0: Benim bir huyum var ya, kafamı yastığa koyduğum anda giderim ben.
1: Aynen. Uykuda da kimseyi tanımaz abi.
0: İbo Candır demiş. Hepiniz harikasınız.
1: Teşekkürler. Kim demiş?
0: Papatya.
1: Papatya. Ya İbo sen Candır. Harikasın.
0: İbo'yu ayrı yere koyun demiş yani.
1: Ya İbo zaten bizim için ayrı olmasa burada olmazdık herhalde diye düşünüyoruz.
3: Biz de bunun bilincindeyiz.
1: Aynen. İbo Candır, gerisi heyecandır diyoruz biz de.
0: Semih geldi aramıza. Semih hoş geldin. İyi geceler. Neden hep aynı şarkılar çalıyor ya demiş. Gece dinliyorum diyor. Ha, bugün için mi diyorsun Semih, yoksa diğer günler mi? Hemen diğer günlerse bir uyarı yapalım. Kalemim kırılsın vur, yüreğim dansın vur, meleğim şaşırsın. Bir şarkı çalalım mı ya, şöyle veda şarkısı? Ne olsun?
1: Evet, onu da Sefa söylesin artık.
0: Ben söyleyeyim mi?
1: Söyle abi. Wow. Ama böyle yaparsan yayın uzayabilir.
0: Hazır mısın Viyana? Geliyor şimdi.
3: Abi sanırım biz yayından sonra bir yerlere gideceğiz. Ben öyle yorumluyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim, bak.
3: Çorbacı değil, o kesin. Başka bir yer.
0: Ne bir daha söyle?
3: Çorbacı değil, başka bir yere gideceğiz.
0: Bu şarkıdan sonra bak.
3: Benim hani bak, programın geliyor. Başında soru sormuştuk ya. Doktor hani ben zihin özelliğim olsun. O anlamıştır nereye gideceğim.
1: Evet, evet. Ben eve gidip uyuyacağım kanka. Now you say you ain't got two more left than you. Orada şarkı seçimi çok iyi değil mi ya?
3: Yıkılıyor. Your absence dries the flowers.
0: The green outside. Biz Elazığ'da hep bunları dinlerdik.
1: Esenler'de.
0: Esenler style. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel değil mi? Arkadaşlar, beğenenler kalp atsın şarkımızı. Veda ediyoruz bu şarkıyla.
1: Bence harika bir veda oldu bu şarkı.
0: Tam aşkın sesi oldu.
1: Vallahi ya. Çok iyi.
0: Çok keyifli bir programdı diyor Bircan. Hepinize çok teşekkürler diyor.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Mersin.
3: Herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. No
0: bitter çikolata uyumadım diyor ya. Harikaydınız. Çok teşekkürler.
1: Siz de harikaydınız. Biz teşekkür ederiz.
0: Arkadaşlar, son şarkımızı beğendiyseniz kalpler gelsin. Dans mı ediyorsunuz? Ne oluyor orada diyor. A speechless bird. Çilekli pasta diyor ki, dans mı ediyorsunuz diyor. Nasıl ediyorsunuz? Tavşanı da göndermiş.
1: Maalesef edemiyoruz.
0: Evet ya. Şu an bakıyorum da yok ya.
1: Nine.
0: Tüh ya. Ülke takımı gol yedi ya.
1: Yani şu an burası Yeniçeri Ocağı gibi olduğu için dans edemiyoruz.
0: Şimdi bu şarkı eşliğinde İstanbul'da olmak vardı diyor. Oo. Papatya.
1: Papatya, sen bu işi biliyorsun.
0: Sen yani. Bu işi biliyorsun, işe gitmiyorsun ya. Nuray, İstanbul'da olmak vardı kalpler diyor. Yarın geliyorsun zaten.
1: Nuray gel.
0: Evet, bitter çikolata kalp atmış. Bak, beğenenler kalp atsın dedim. Bir sürü kalp geldi.
1: Ama yani nasıl ben?

0: Bircan da kalpleri atmış. Çok güzel bir müzik ya.
1: Müthiş bir final oldu bence de ya.
0: Finalimiz çok iyi oldu bence. Evet. Emin ablam iyi geceler. Allah rahatlık versin. Emeğinize sağlık. Çocuklar süperdiniz diyor.
1: Ah teşekkür çok ederiz Emin abla.
0: Emin
1: çok
0: abla.
1: Sağ ol.
2: Teşekkürler.
0: Murat abimizin bir tanecik kıymetli eşi bizim yengemiz.
1: Murat Erdatlı'ya da çok selamlar.
0: Murat Erdatlı.
1: Murat Erdatlı.
0: İbo yayından sonra sana bir şarkı yollayacağım demiş. Baksana çilekli pasta ne yollamış.
1: Çok iyi. Çok iyi ya.
0: O dans eden.
1: Şey değil mi o, Teletobi değil mi?
0: Kızım çok iyisin ya, yemin ediyorum
1: vallahi,
0: ya.
1: İyi
0: Semih, Semih kalpler için teşekkürler kral. Bu arada Salih abi de kalpleri atmış, kral adam ya.
1: Salih abi
0: kırık kalp, kalbin yarısını atmış. Bu şarkıda diyor kalp ikiye ayrılır.
1: Ama bir şey diyeyim mi? Harbiden böyle şu anda birileri bir yerlere gitti yani şu anda.
0: Size bir şey söylesem inanır mısınız? En son uzun yolculuk ne zaman yaptın doktor?
1: 2 hafta önce.
0: Sen kanka?
2: Benim de oluyor herhalde 1 ay.
0: Şimdi gizli tarih 1 ay, senin 2 hafta. By fire.
2: Geçen hafta Sivas'a gittim.
0: Geçen hafta Sivas. Abi tam bir uzun yol şarkısı değil mi?
1: Tam.
0: Yani gerçekten bu şarkıda uzun yola gittiğinizde yanınızda kimse olmayacak ama.
1: Bence motosikletle gideceksin abi. En
0: bununla.
1: Fena.
0: Abi ben bu şarkıyla abi 350'yi gördüm ya bu şarkıda ya.
1: Değil mi?
0: Yavaş görüyor bu. Nerede gördün 350'yi?
2: Ben daha önce denemedim.
1: Yok şu anda.
0: 350'yi gördüm. Şu an... Impreza. Subaru'yu biliyor musun?
1: Biliyorum, bilmez miyim?
0: Mavi. Impreza'mız vardı o zamanlar. Turgay'la beraber 350'yi gördük. 340-350'yi. Ama hız tabii kötü bir şey, yapmayın. Abi,
2: yıllar önce değil mi?
0: Yıllar önce.
1: Gençliğimiz
0: 15 yıl değil olmuştur.
1: Şu anda 35 bin fitti ama.
0: Ne?
3: Gördüğün göreceğin oydu 350.
0: Teşekkürler, büyük alkışla. Böyle gideriz sabaha kadar.
1: Vallahi.
0: Hadi veda edelim. Doktor veda alalım.
1: Hepinizi çok seviyorum. Harika bir geceydi. Geceniz de güzel olsun. Gününüz de güzel olsun. İyi geceler diliyorum.
0: Bak diyor ki Karadeniz unuttunuz mu diyor slow.
1: Hadi bundan da bir kol bastı.
0: Hadi ve diyor Karadeniz slow şarkısı. Ne diyor?
1: Kazım Koyuncu'dan
2: Kazım
1: olabilir.
2: Kazım Koyuncu demiştik ama.
0: İşte Kazım Koyuncu
1: işte gidiyorum olabilir. Gidiyoruz.
0: Hadi gidelim o zaman. Sesin güzel mi?
1: Benim
0: bir
1: mi?
0: Bir şiir okur musun bize?
1: Abi ben hiç şiir okuyamıyorum ya. Ama şarkı söylerim. Bir dahaki programa sözüm olsun.
0: Hiç güzel bir kıza gençken böyle bir güzel söz söylemedin mi abiciğim?
1: Abi ben güzel söz söylerim ama şöyle şiir okumam ama karşımda onu gördüğüm zaman 2 dakikada yazarım yani şiiri.
0: Ay yazacağını biliyoruz zaten de yazmakta üstüne yok. İyi yazıyorsun yani.
1: Ben iyi yazarım, okuyamam ama.
0: Çok keyifliydi. Teşekkürler diyor Mona. Çok teşekkürler. Kalpler de yollamış.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Abi Mona'nın bir ikizler enerjisi var. Kimse de yok.
1: Ben o zaman şöyle diyorum. Herkese kalp gönderiyorum ben de. Bizi dinlediğiniz için.
0: Mavi boncuk mu?
1: Mavi boncuk dağıtıyorum herkese.
0: Ya çok iyisin.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyif aldık. Yol ayrılmış. Buradaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler doktor.
1: Kocaman iyi geceler diliyorum.
0: Çok sağ ol. Şimdi sevgili
2: Gizli Tarif.
0: Gizli Tarif.
2: Ben de çok teşekkür ederim herkese. Çok güzel bir yayın geçirdik. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
2: Kendinize iyi bakın.
0: Sevgili By Fire.
4: Herkese teşekkür ediyor. İyi geceler diliyorum. Pazartesi günü.
0: Burada
4: İstanbul
0: mıyız?
4: İstanbul saatiyle 10'da.
0: Süpersin.
4: Buradayız.
0: Haftaya.
4: Hafta içi. 10-12 arası.
0: Türkiye saatiyle, Türkiye Avrupa saatiyle 9.
4: Evet. Hepinizi bekliyoruz yayına.
0: Çok teşekkürler.
4: İyi geceler.
0: İyi geceler.
2: Son olarak bir şey diyeceğim.
0: Tabii ki.
2: Herkes bol bol Pindrix içsin.
0: Pindrix. Süpersin.
2: Teşekkürler.
0: O zaman.
2: Reklamın hiç
1: şekersiz, glutensiz.
0: Şekersiz, glutensiz. Pindrix, Viyana'daki tüm Türk marketlerine bol bol için. Teşekkürler. O zaman geceye güzel bir söz bırakarak veda ediyorum. Hazır mısınız? Benim için insanlar ikiye ayrılır. Sevdiklerim ve diğerleri. Sevdiklerim de ikiye ayrılır. Çok sevdiklerim ve diğerleri. Çok sevdiklerim de ikiye ayrılır. Siz ve diğerleri. Aşağı kalın.